Aş kağıda yazılmıyor demiş aşık. Aşkı kağıda değil, yazdırana sor, yazana sor. Hasretten dili tutulmuş gönlümdeki hazana sor. Derdi derde ekleyenlere sor. Hasretle ahireti bekleyenlere sor.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Al yeşil dökün anneler. Emel Taşçıoğlu sizlerle.

Seher ile Feyzullah Çınar'dan alınan Geldim Şu Alemi Islah Edeyim Sivas türküsüyle devam ediyor. Selma Alagöz sizlerle.

Amasya türküsüyle devam ediyoruz. Gökyüzünde bölük bölük durnalar. Kaynak kişi Aşık Musa Aslan, derleyen Muzaffer Sarı Sözen ve seslendiren Hüseyin Balcı.

Çorum'a doğru uzanıyoruz şimdi. Kaşların karasına. Kaynak kişi Rıfat Özsaraç ve seslendiren Gülhan Aksoy Karahancı.

Çaya indim, taşı yok. Yüzük buldum, kaşı yok. Havada bir kuş gördüm, benim gibi eşi yok. Zaralı Halil'den alınan bu türküde Kubilay Dökme Taşı dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Denizin dibinde Haccem, Demirden Evler, Kubat sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü

da mutabakat zaptı için anlaşmaya yakınız diyor. Ancak anlaşmanın içeriğine ilişkin taraflardan gelen farklı açıklamalar kafa karışıklığına neden oluyor. Tahran, ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı açıklamasında bulunarak 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri yaptı. Telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımları vurguladı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkat çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. 1 milyona aşkın öğrencinin ter dökeceği sınav için tüm hazırlıklar tamamen sınavın güvenli şekilde gerçekleşmesi için ülke genelinde 29 binden fazla personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin," dedi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin konuğuydu. Sobacı, Gazze ve Medya başlıklı panelde konuştu. TRT Genel Müdürü, Batı medyasının Gazze soykırımında semantik şiddet uyguladığını belirterek, TRT'nin ise hassas bir yayın yaptığını ifade etti. Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Adli ve İdari Yargı'da 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde üstün başarılar diledi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Türkiye yalnızca büyük bir askeri müttefik değil, aynı zamanda ciddi bir savunma sanayi aktörü olduğunu gösterecek. Türk Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye'nin NATO'nun savunma ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi. Görgün, önümüzdeki dönemde Kaan, Kızıl Elma, Anka 3 ve Bayraktar TB3'ün güçlerini birleştirerek görev yapacağını da duyurdu. İzmir'in Buca Belediyesi'nde tutuklanan belediye başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması sebebiyle yapılan oylamada CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer başkan vekilliğine seçildi. Ege Üniversitesi'ndeki ihaleler ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndaki hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında firari durumdaki iki şüpheli Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalandı. Gürcistan makamlarınca serbest bırakılan şüpheliler Sarp sınır kapısına giderek Türk yetkililere teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

Derece Türkü'de sabah. Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar. Değerli TRT Türkü dinleyicileri, efendim bugün 13 Haziran 2026 günlerden cumartesi. Yine sizlerin programı TRT Türkü'de sabah, sizin radyonuz, ortak adresimiz TRT Türkü'de yayını hazır efendim. Başladık ve bu stüdyodan bütün ülkemize en güzel dileklerimizi ulaştırıyoruz. Hayırlı uğurlu bir gün olsun. Hafta sonu bir kısmınız elbette dinleniyor, istirahat ediyor olabilirsiniz. Ama mesaiye devam edenler de var.

kolaylıklar diliyoruz. Hastalara şifa, tarlada, bağda, bahçede çalışanlara da bereketli ekim dikim olsun diyoruz efendim. Bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Muzaffer Ayyıldız sesleri ulaştıracak. Bendeniz Sabahat Aslan. Gönüller arası köprü kurabilirsek 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşacağız inşallah ve türkülerimiz heybemizde. Hemen ilk türkümüz bir aşıklama dinleyeceğiz. Efendim bu aşıklamayı sizler için ben seslendireceğim. İbrahim Erdem'den Yavuz Top'un notalandırdığı bir eser. Kime kin ettin de giydin alları, yakınken ırak ettin yolları. Minnet ile yetirdiğim gülleri varıp gidip bir kötüye yoldurdum. TRT Türkü'de sabah başladı, günümüz hayır olsun.

Saatimiz 7.14'ü gösteriyor. Bugün 13 Haziran Cumartesi. Efendim bugün programımız TRT Türkü'de sabah yine sizlerin huzurunda. Eğer alıcılarınızdan sesimiz şimdi ulaştıysa tekrar programımıza hoş geldiniz. Yoldaysanız yolunuz açık olsun. Gününüz aydın, hayırlı, uğurlu olsun efendim. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Program yapımcımız Sevinç Demirkaya, sesleri ulaştıran ana kumandada Muzaffer Ay Yıldız'la birlikte 3 saate yakın bir zaman dilimini sizlerle paylaşacağız. Çıkar yücelerden yumak yuvarlar, iner düz ovaya şahin kovalar. Bir Erzincan türküsüydü. Nida Tüfekçi'nin Hafız Şerif'ten notaya aldığı muhteşem türküyü Tuncay Kemertaş seslendirdi. Şimdi Diyarbakır'a doğru yola çıkalım ve bir güzel türkü daha dinleyelim. Bu kez Aysun Gültekin'in sesi ulaşacak. Yusuf Tapan'dan Ahmet Yamacı derlemiş. Kerpiç, kerpiç üstüne kurdum binayı. Binayı kurarken gördüm Leyla'yı. Leyla başımı açtı türlü belayı. Efendim devam edecek ardından bu kez Burhan Topal Ağrı'da.

Türkülerimiz ard arda sıralanacak ve az önce bir beste tarzında halk müziğinde şimdilerde yeni yeni kayıtlara geçen beste tarzında bir eseri seslendirdi Burhan Topal. Bunu vurgulamak isteriz efendim. Çünkü Türklerimizin dokusu bir ayrıdır. Onlar otantik süreci tamamladıklarında gerçekten artık hem deyiş olarak, söyleyiş olarak hem de sözcükleri kullanma biçimi olarak net hale gelmişlerdir. Burada son yıllarda yapılan bir bestenin daha süreci tamamlamadığını folklor ve halk bilim açısından sizlerle paylaşmak isteriz. Çünkü biz TRT ayrıcalığıyla bütün ciddiyetiyle altyapıyı da anlatıp sizlerle paylaşmak isteriz. Şimdi Yasemin Göksu'yu dinleyeceğiz. Bir Iğdır ezgisi. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Yusuf Yıldırım'dan derlemiş. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması. Yar gedenden sonra yaramın sağalması. Yar gidince yara iyileşmiyor tabii ki. Efendim bu ezgiyi de dinledikten sonra saat geldiğinde hemen karayollarındaki akış hakkında sizlere bilgi vereceğiz.

yollardaki trafik akışını, projelerdeki yapım çalışmalarını ve değişen seyirleri sizlere bilgi olarak aktarıyor ve güncelliyor. Bir kısmını sizlerle paylaşalım. Kanalı Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi, biliyorsunuz Malkara-Çanakkale Köprüsü'nde dahil olduğu kesimde, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu kesimde otoyol bünyesinde yer alan bazı kontrol numaralarında 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir çalışma başlamıştı. Ve bu çalışma 1 Temmuz 2026 tarihine de devam edecek, birkaç kez sizlerle paylaştık. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine her noktada uymaları özenle, dikkatle vurgulanıyor efendim. Aydın Denizli Otoyolu Denizli yönünde 11 ila 16. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışması yapılacaktır. 5 Haziran 2026 tarihinde başlayan bu çalışmalar 14 Haziran 2026 tarihine dek devam edecek. 20.05'ten itibaren de trafik akışı Aydın yönünden sağlanacak ve Denizli yönü iki gidiş, Aydın yönünde de bir geliş olacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 ile arasında yapılacak bir bölümde çalışma devam ettiği için yine ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar Konya yolunun ise 92 ile 95 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar Konya yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım Afyonkarahisar Konya yönünden çift yönlü gidiş geliş şeklinde olacak. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara yönünde 4 ila 5. kilometreler arasında trafiğe kapatılı ve ulaşım Ankara Kırıkkale yönünden çift yönlü olarak sağlanacaktır. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58 kilometreleri arasında 9 Nisan 2026 tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Çorum Mecitözü yolunun 8 ila 10. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında 15 Nisan 2026 tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 29 ila 37. kilometreleri arasında bulunan Kale 1, Kale 2, Akerşen, Narlık ve Sameli tünellerinde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle 15 Haziran 2026'dan 19 Haziran 2026 tarihine dek saat 8 ile 17.30 arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ila 44. kilometreleri arasında Nisan'ın 24'ünde başlayan üst yapı yenileme çalışmaları devam ettiği için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Saatimiz 7.36'yı gösteriyor ve TRT Türk ile sabah yayında değerli dinleyicilerimiz, radyonuz TRT Türk'ü. Efendim her gün sabah 7 haberlerinin ardından huzurlarınıza gelen programımızda sizlerin teveccühü doğrultusunda her gün biraz daha coşkulu yayınımızı gerçekleştiriyor olmanın mutlu içindeyiz. Alıcılarımızdan sesimiz belki de şimdi ulaştı size. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. Ana kumandada Muzaffer Ayyıldız var ve Sevinç Demirkaya'nın hazırladığı detayı sizlere aktarıyorum. Ben Deniz Sabahat aslında. Yol durumu hakkında biraz bilgi verdik ve ardından usta ses Hüsamettin Subaşı sizlere seslendi. Mendil aldım bir deste, meni anamdan iste. Eğer anam vermezse son cevap benden iste. Tabii ki analar babalar baş tacı ama yine de gönül düşmüşse bir kere karar merceği o gönüldür. Van Erciş'in güzelim türküsünü Atakan Çelik yine Hüsamettin Subaşı ustamızdan notaya almıştı. Atakan Çelik ustamıza, abimize de rahmet diliyorum. Gerçekten TRT Ankara Radyosu'nun mihenk taşlarından biriydi. Çocukluğumda beni yönlendiren o güzel sadasıyla türkü yorumu, uzun hava yorumu çok önemli benim nezdimde, bir rahmet diliyorum kendisine. Şimdi Gülseren Erdağ diyecek ki Kars'a giderim Kars'a, çavuş aman vay. Feyzi Ak'tan bu Kars türküsünün ardından da Ahmet Tuzlu'yu diyeceğiz. Kerkük'ten bir türkü seslendirecek, havuşumuzda tuz var diyecek ve Türkmen Doğu'nun İbrahim Terzi'den derlediği bu türküyle de Can Kerkük'e bir selam salalım.

7.47'ye görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah cumartesi bölümünden sesleniyor sizlere efendim. Ve ilk saat dilimimizi yavaş yavaş sonlandırmak üzereyken türkülerimiz devam ediyor. Kerkü'ye selam gönderdik. Şimdi rahmet ve sevgiyle yad ediyorum sevgili arkadaşım Nuray Hafiftaş'ı. Birlikte geçen günlerimiz, türkü yolculuğunda kilometre taşlarını adımladığımız o zamanlar aklıma geliyor. Bir simidin parçalarını bölüşürken türküler dilimizde, Anadolu yüreğimizde bugünlere geldik ve sevgili Nuray'ı rahmete erken yolcu ettik. Kuşkusuz büyük bir yetenekti ve tekrar bir rahmet okuyorum kendisine. Azerbaycan'ın o güzel ezgisini seslendirecek, kaçma yarım diyecek. Ardından Yavuz Bingöl'ü dinleyeceğiz. Muazzez Türüngün repertuarımıza kaydettiği, yöre ekibinden derlediği bir Artvin türküsü. Çift Jandarma geliyor kaymakam konağından. Fiske vursam kan damlar kırmızı yanağından.

Saatimiz 7.54. Yavuz Bingöl'ü dinledik. Şimdi Zara'nın sesine kulak verelim. Bir Artvin türküsü seslendirecek o da sizler için. Artvinli Hasan Çıtak'ta Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği güzelim türkü. Bulutlar oynar oynaşır felekte, gözüm kaldı hublar şahı melekte. Bu türküyü dinledikten sonra meteorolojik görünüm hakkında sizlere kısa bir bilgi aktaracağız. Türkümüz.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin

yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak. Ve kuvvetli yağış uyarısı alan yerlerde de su baskınlarına karşı meteorolojimiz uyarıda bulunuyor yine. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri. Bursa 26, Çanakkale 24, Edirne 27, İstanbul 24 ve Afyonkarahisar yine 24, Denizli 30, İzmir 29, Muğla 28, Adana 30, Antalya 27, Burdur 25, Hatay 27, Ankara 22, Eskişehir 25, Konya yine 25, Nevşehir 21, Bartın 27, Bolu 24, Kastamonu 25, Zonguldak 23, Amasya 30, Rize 26, Samsun 25, Trabzon 26, Erzurum ve Kars 24, Malatya 32, Van 25, Diyarbakır 36, Mardin ve Siirt 33, Şanlıurfa 36 derece olacak. Tekrar anımsatalım sevgili dinleyicilerimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz özellikle batı bölgelerinde sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceğini ve bu saydığımız bölgelerde de kuvvetli yağış olabileceği uyarısını tekrarlıyor. Lütfen sel baskınlarına karşı dikkatli olunuz ve tarlada, bağda, bahçede olanlarda ani bastıran sağanak yağış sırasında Allah korusun yıldırım benzeri tabiat olaylarından etkilenmesinler. Gününüz sağlıklı geçsin efendim.

Saatimiz 08.06'yı gösteriyor. TRT Türkü'de sabah ikinci saat dilimiyle yine huzurlarınızda efendim. İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz canlı canlı. Eğer şimdi sesimizi duyuyorsanız ve programımızı dinlemeye başladıysanız hayırlı bir gün diliyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Bugün sizlere programı Sevinç Demirkaya hazırladı ve sevgili Muzaffer Ayyıldız da ana kumandada sesleri ulaştırıyor. Efendim, hava durumunu aktarmadan önce biz Artvin yolculuğu yaptık. Ardından İbrahim Can'ın sesinden kendisini repertuarımıza kazandırdığı bir türkü dinledik. Yükledim kıratımı Torol Hardamasını. Nereden öğrendin yavrum adam aldamasını dedi. Ve bu güzel türküden hemen sonra yine bir Karadeniz esintisi oldu efendim, kulaklarınıza ulaştı. İmamın eriği dedi ama şöyle diyor sözler. Öyle deme, öyle deme, öyle dersen öleceksin. Azrail başucunda ona bir gün ne diyeceksin dedi. Ve bir güzel yorumla Ali Öztoprak'ı dinledik. Ve değerli dinleyicilerimiz, hava durumunda aktardık sizlere. İstanbul'da bugün yoğun bulutlar var ve batı bölgelerinde gerçekten sıcaklık değerleri düşecek. Bu mevsim geçişlerine dikkat ediniz. Birkaç gündür sesim size bir hayli yabancı geliyor olabilir. Bugün biraz daha Allah'a şükür iyiyiz, hamdolsun. Ve bugün liselere giriş sınavı. Sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Öğrencilerimizin zihin açıklığı bol, öğretmenlerimizin de emeği değerlidir. Onların da işleri kolay rast gelsin diyoruz efendim. LGS sınavı bugün Türkiye'nin gündeminde. Herkes çok heyecanlı. Dilerim ki güzel sonuçlar alır ve güzel öğrencilerimiz yarınlarda çok daha güzel yerlerde güzellikleri bizlerle paylaşırlar. Devam edelim. Bu kez yine Karadeniz'e doğru gidelim. Zeynep Başkan'ı dinleyelim. Ardından sizlerden gelen güzelim elektronik mektuplardaki sözleri bir bir paylaşacağız.

Alisin. Ali suşi dallesun. 50 defa elesun yine delikanlısın. Sevgili Zeynep Başkan o güzelim sesini ne de güzel yöresini seslendirmiş. Hemen bu noktada sevgili Sıdıka Tavukçu, Suna Koçak ve Gülnaz Malbastı Delal bu Karadeniz bölümü sizlere özel armağan olsun ben Deniz'den. Biliyorum şimdi cumartesidir. Suna Koçak Berlin'de kesinlikle horona durmuştur ve Türkiye'ye kadar bu horon ağda uzanmıştır. Sağlıklı günlerde keyifli olun efendim inşallah. Şimdi dinleyicilerimiz çok güzel cümleler yazıyorlar. Ancak oldukça uzun yazıldığında da çok güzel tabii. Herkesin bu kadar edebi yetenekle bize yazması bizi mutlu ediyor. Teşekkür ederiz programımız adına. Radyomuz TRT Türkü sizler için türkülerin, programların en seçkin, en özel bölümlerini hazırlıyor. Yapımcılarımız imza atıyorlar ve biz de sesleri size ulaştırıyoruz. Bu meyanda her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Süremiz el verdiğince bütün isimlere bir selam göndermeye çalışıyoruz. Sakın gönül koymayınız. Zaten yarın da Allah'ın izniyle buradayım. Sadece rica ediyorum bugün şunu yazar mısınız? Sesim bugün nasıl geliyor? Dün, önceki gün, bugün o günlere kıyasla nasıl diye. İnşallah atlatacağız bronşiti. Sizlerin güzel duaları, dilekleri bize ulaştı. Ali Yöntem Bucak'tan bize selam gönderiyor. Biz de size türkü armağan ediyoruz. Ali Gündoğdu, Aykut Türk, Halil Ergin'e armağan etmek istemişsiniz. Edeyim gayri, tamam peki. Osman Çokyaman, Aşık Emrah Diyarı, Yeşil Erciş'ten merhaba. TRT Türkü Ailesi programınızda çalan türküler her zaman olduğu gibi yine içimizi ısıtıyor. Sizlerden ricam ilerleyen dakikalarda bir Erciş türküsü demiştiniz ya sevgili Sevinç Demirkaya hemen başlarda Hüsamettin Subaşı'nın sesine yer vermemizi istedi ve biz de mendil aldım bir deste dedik size armağandır. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selam gönderiyorlar. Eşi Meral Hanım'la oğlu Ege ve Turan hocamızı da unutmayarak türkü armağan etmek istemişler. Değerli Şaban Dişli, günaydın Sabahat Hocam, değerli çalışma arkadaşları ve türkülere sevdalı yurdumuzun güzel insanları. Hepinizi türkülerin içtenliğiyle selamlıyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Efendim biz de size acınızı paylaşıyoruz diyelim, sağlık diliyoruz bundan sonraki günlerde. Müjgan Kızılkaya, bugün de programa hoş geldiniz. Sabahınız aydın olsun bütün sayfadaki arkadaşlarım için. Türkü armağan etmek isterim ve sınava girecek öğrencilere de başarılar dilerim demişler. Çok teşekkür ederiz. Fikret Dikmen Niğde'den Gümüşler kasabasından bugün dostlara sesleniyor. Türkü tadında bir gün dileğiyle ozanımıza sağlık diliyorum. Durak Çağatay hayırlı sabahlar diyerek Erzurum'dan bir selam göndermiş. İhsan Özdoğan selamlar sevgili Sabahat Hocam hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar hayırlı sabahlar demiş. Günümüz aydın ocağımız şen olsun inşallah amin. Ve diyor ki sizin aracılığınıza İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Karaç, Kaçar ve tüm türkü dostlarına ayrıca Nevşehir Gülşehir'lere türkü armağan edelim. Edelim efendim. Hemen bir Ümit Tokçan yorumu dinleteceğiz sizlere. Halim Giresunlu'dan derlenen bir Giresun türküsü. Ben bir garip bülbül idim, sarpa tünedim. Ümit Tokçan'ın güzel sesini dinleyelim. Sonraki türkülerden de dilek tutun. Şansınıza ne çıkacak acaba?

Saatimiz 8:25'i gösteriyor şu anda. TRT Türk ile sabah devam ediyor ve bir kara gezintisi yaptık. Karadeniz'i karış karış adım adım dolaştık. Tahmin ediyorum şimdi özellikle Giresun ayaktadır diye düşünüyorum hafta sonu. Çünkü Giresun karşılamasını seslendirdi Mücella Ata. Giresun'un evleri şima ile kaynama, benimle oynadım başkasıyla oynama. Nejat Buhara'dan repertuarımıza kaydedilmiş bir Giresun türküsüydü. Devam ediyoruz, sizlerden gelen güzelim mektuplarda bakalım neler seslendirilmiş. Sıdıka Tavukçu diyor ki İstanbul 4 Levent'ten selamlar, günaydın, sevgiler ve Mustafa Kumpas'la değerli türkü dinleyicilerine sizlere türküleri armağan ediyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Sesiniz biraz daha düzelmiş diyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki bilgi verdiniz efendim. Böylelikle devam ediyorum okumaya. Gürol Seçil Kara Muğla yatağından bize sesleniyor. Taşı toprağı altındır elbette. Sizler de altın gönüllü insanlarsınız. Zeki Gün Burdur Esen Evler'den selamlar, sevgiler. Sıradaki türkü siz kıymetli TRT Türkü'de sabah programıyla sizin nezdinizde ekibe, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm türküsever dostlarıma, dinleyicilerine, herkese armağan ediyorum. İyi yayınlar, iyi çalışmalar demiş. Daim TRT Türkü. Aynen, katılıyorum size. Musa Aytu merhaba, günaydınlar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğinize. Güzel türkülerle bizi buluşturan, harika yorumlarıyla bizi mest eden değerli hocam sabah adım demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Bütün ekibimiz sizin için teyakkuzlu efendim. Biz teşekkür ederiz. Sizin de yüreğinize sağlık. Bartın'a selamlar. Diyor ki değerli dinleyicimiz Murat Odabaşı, Anadolu insanının sevincini, acısını, hasretini, isyanını, aşkını kelimelere döküp ezgilerle mühürlediği yalın, sade ve en samimi iç döküşüdür türküler. Sayfalarca yazının anlatamadığı derin bir duyguyu iki kıtaya sığdırır, melodilerle kalplere kazır türküler. Günaydın, mutlu sabahlar. İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız nezdinde değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz sabahımıza. Efendim siz de hoş geldiniz, safa bulduk. Yaşanmışlıkların filtresiz en saf hali, yöre yöre duyguların sezgisel dağılımı, türkülerin her türünden en seçkin örneklerini biz dinleyenlerle buluşturan, sabahımıza neşe, günümüze güzellik katan fevkalade hoşlukta bir program TRT Türkü'de sabah. Estetik ve zarafetle yaptığınız anonslarla daha da güzelleşiyor. Yapımdan yayına emeği geçen siz müstesna ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sıradaki türküyü sizlere ve bu frekansta buluşan tüm türkü sevdalısı dostlara armağan ediyorum. Sağlıkla, mutlulukla güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Işık ve sevgiyle kalın. Ne kadar güzel edebi cümleler. Biz hep şöyle deriz efendim derslerimizde ya da dinleyicimizle karşılaştığımızdaki sohbet lerimizde. Edep varsa edebiyat da vardır. Şükür bu toprakların insanların edebi, edebiyatını da güçlü kılıyor. Biz de selam, sevgi, saygı göndererek iki türkü daha armağan edelim. Yine ben anons etmeyeceğim o türküleri. Hafta sonu dilek günü. Bakalım hangi türküler?

Saatimiz 8.36'yı gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 13 Haziran 2026 Cumartesi günü bölümünün yarısına gelmiş olduk. Efendim 13 Haziran diyorum, birden aklıma şu geldi. Annem derdi ki eski takvimi bulmak için 13 gün eksilterek say. Demek ki bugün nihayet Mayıs ayının sonu gerçek takvimde ve sanki onu anımsatırcasına gökten bereket yağdı. Efendim gününüz güzel olsun, tekrar sağlıkla, huzurla, keyifle. Belki de bugün ailece kahvaltı sofralarındasınız. Tarlada, bağda, bahçede olanlar da yine toprakla haşır neşir. Her nerede bulunuyorsanız bolluk, bereket ama ille de sağlık olsun. Ve bugün LGS, liseye giriş sınavlarına katılan sevgili öğrencilerimize de zihin açıklığı, gelecek bahtlarının güzelliğini diliyoruz. Öğretmenlerimizin de emeğine sağlık. Onlara da kolay gelsin efendim. Bir Neşet Ertaş yorumu dinlediniz az önce ve Erdal Öztürk Balıkesir'den bizi selamlayarak gülüşün gülden güzel demişti. Severim seni güzel. Ve TRT Türkü dostlarımla benim için olabilir mi dediler. Hay hay dedik biz de. Sait Ağa Ankara'dan günaydın dedi. Kendilerine armağanımızdır. Sedat Uzun günaydın. TRT Ulaştırma ve Sürücülerden sorumlu Hasan Gider ve büyük insan TRT Genel Sekreteri Mesut Eker için Neşet Hoca'dan kendim ettim, kendim buldum demiştiniz. Ama biz sevgili Sevinç Demirkaya ile karar verdik. Yani bugün biraz efkarlanmayın. Gülüşün gülden güzel tokata ve size armağanımızdır efendim. Ondan önce de Arzu bir Rize türküsü seslendirdi. Gökte ay yıldız mısın, kemençeme yaymışsın. Gökte yıldız ay mısın, kemençeme yaymışsın. Hemen Rize'yi duyunca Suna Koçak, efendime söyleyeyim, Sıdıka Tavukçu horona durmuşlar, ben haberini aldım. Murat Odabaşı da onlara selam gönderiyor, bunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Mehmet Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık köyünden yazmıştı, dinleyenlere sıradaki eseri armağan etmek istemişti, biz de Karadeniz türküsünü ona armağan edelim. Naim Bostanlı Ziyarı Anamur'dan seslendi, kendileri ve eşi hanımefendi Emine Hanım için, kızı Beyza Nur, oğulları Bülent Can'la Bilal Can için türkü isterken trafik kurallarını anımsatmış, gönlünüze sağlık. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden bizi selamlıyor. Sıradaki türkü tüm türkü dostlarıma, eşim, kızlarım, damadım ve torunum için armağan olsun diyor. Hay hay. Haşim Varol Sakarya'dan bizi selamlıyor. TRT çalışanları ile dinleyicilerine türkü armağan ediyor. Ben Deniz'de size türkümü armağan edeceğim. Turgut Eren Eskişehir'den bizi selamlamış. Yayın ekibine kolaylıklar diliyorum. Eskişehir'e türkü armağan olsun derken Leyla Çabuk Ordu'dan bizi selamlıyor. Sıradaki türkü türkü dostlarıma armağan ediyorum diyor. Halil Kasap günaydın, hayırlı sabahlar. Kütahya Doğulu Şahköyü'nden selamlar. Sıradaki türküyü TRT türkü dostlarıma gönderir misin Sabahat Hocam demiş. Ne demek, bütün türküler sizin için. Sezgin Daşdemir de hayırlı sabahlar diliyor Muğla Dalaman'dan. Saygı bizden efendim. Hayırlı yayınlar dileğinize çok teşekkür ederim. Trafik kurallarını Sezgin Daşdemir de anımsatıyor ve çalacağımız türküyü de Biricik kızlarına, eşine armağan ediyor. O halde türkülerimiz bu kez Osman Kalay'ın Davudi sesini ulaştıracağız sizlere. Ali Canlı'nın Rıfat Özsaraç'tan derlediği Çorum Sungurlu türküsü. Elma aldım martından diyecek. Ardından güzelim o ironik sesiyle, temiz berrak duru yorumuyla sevgili Mine Yalçın sizlere seslenecek. Mine ablama sağlık diliyorum. Sağlığının birazcık netameli olduğu bilgisi geldi. Onu çok seviyoruz. Türkülerin ustasıdır. Ve Yücel Paşmakçı hocamız yöre ekibinden bu Amasya türküsünü derlemiş. Hocamız da tedavisi devam ettiği için hastanede, her birini soruyorsunuz ayrı ayrı. Efendim stabil bir durumda devam ediyor. İnşallah dualarımız onun için bize güleceği günleri bekliyoruz. Şimdi türkülerimiz.

Saatimiz 8.46'yı gösteriyor. İkinci saat dilimizden yavaş yavaş akıyoruz, zamandan geçip gidiyoruz. Efendim, karşıladır evleri, yayılır develeri dedi. Mine Yalçın bir Amasya selamı salmış olduk. Ve sevgili Nur Genç İstanbul Şili'den bize yazıyor. Serin ve yağmurlu bir günde TRT Türkü'de türkülerle birlikte güne başlarken yapım yayın ekibine, Sabahat Hocama kolaylıklar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki türküyü de tüm türkü dostlarına armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun demişler. Huriye Özer değerli bir dinleyicimiz, öğretmenimizdir, biliriz ki sıradaki türküyü dinleyen herkese armağan ediyor. Tekrar öğrencilerimize zihin açıklığı dileyelim. İlyas Aydın diyor ki, bir sigara izmaritinden bir şey olmaz deme, her şey olur, ormanlarımızı koruyalım. Sağ olunuz. İlyas Aydın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım diyorlar. Ne kadar güzel. Bizim TRT yayın ilkelerimiz doğrultusunda da küçük spotlar bunlar. Efendim, İlyas Aydın Orman Beliköy'ü Tokat'tan selamlıyor bize. Aleyküm selam. Sıradaki türkü İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykay, İbrahim Kaçar, Sedat Uzun, Selahattin Özdemir, Selami Kabakçı, Kemalettin Kılıç, Veysel Şahin, Şevki Şahinoğlu, Meryem Umaz, Türkan Tanrıverler için istiyor. Elbette armağanımızdır. Çınar Türkmen, Nevşehir Hacı Bektaş'tan tüm türkü dostlarına sağlıklı ve hayırlı günler diliyor. O yar gelir yazı dayavım, gül olur yar yar gül olur, yar yar gül olur. Size verdiğim sözü hemen tutuyorum. İsmail Hakkı Onur günaydın diyor, Bursa'dan bizi selamlıyor. Programı hazırlayan bütün ekibe teşekkür ediyor ve türkü seven herkese de armağan ediyor türkümüzü. Oktay Hançer yine Erciş'ten yazıyor. Herkese mutlu sabahlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Sabahın serinliğinde hazırlamış olduğunuz program, dinlettiğiniz güzel türküler günümüzü şenlendiriyor diyorlar. Hüseyin Akbaş da Burdur Gölhisar'dan bize yazmışlar. Efendim, çok sayıda dinleyicimiz birbirine türkü armağan ediyor. Biz her birinize ayrı ayrı armağandır diyerek devam ediyoruz. Bu kez Kıvırcık Ali'yi dinleyelim diyorum. Mihrican Bahar'dan derlendiği Yücel Paşmakçı hocamızın bir Tokat Reşadiye türküsüyle. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Ardından da Adile Kut Karatepe bir aşıklama seslendirecek şimdi. Muzaffer Şahin imzasını taşıyor, bir Sivas Kangal türküsüdür. Beklerim selamın seher zamanı, ılgıt ılgıt esen yelnen gönder.

8.56 devam ediyoruz efendim. Şimdi Instagram'daki iletilerimize bir bakalım. Tekrar anımsatalım, İstanbul gibi batı bölgelerinin birçoğunda yağmur var. Tabii bu yağmurlar berekettir aynı zamanda. Bugün LGS sınavı, liseye giriş sınavı da devam ediyor ve biz 3. saat dilimimize yaklaşmak üzereyiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, her zaman sizlerden bir ricam oluyor benim. Ben Deniz, bunu söylüyorum. Efendim, isteklerinizi gönderirken özellikle de cümleler biraz daha kısa olursa her birinize bir selam gönderme imkanımız olacaktır. Bunun için sizlerden özellikle rica ediyorum. Ve İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan tüm türkü dinleyicilerine türkü armağan ediyor, bize selam göndermiş. Ali Cengiz diyor ki, Kızılırmak kenarından Bahçılı Kırıkkale'den selam olsun gönlü güzel dostlara, TRT türkü dostlarıma güzel bir hafta sonu ve LGS'ye girecek olan öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım ki gideceğimiz yere varalım diyor. Hay Allah razı olsun. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı sabahlar diliyor. Aynı şekilde LGS sınavına girecek olan başta kızım Ebrar Alkan olmak üzere bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum diyor. Biz de her birine şansı açık olsun diyoruz. İzmir'den selamlıyor. Tamam Türk ve LGS sınavına girecek bütün öğrencilerimize başarılar dilerim diyor Ali Onar. Ve Zeki şey diyor ki, sevgili dinleyicimiz Züleyha Kılıç, günaydın, Kars'tan TRT türkü dinleyicilerine selam gönderiyorum. Sıradaki türküyü canım anneme armağan ediyorum. Adana'dan sevgiler demiş Seydi Alas. Eşim Zübeyde Hanım ve bütün TRT türkü sevdalılar için türkü dinlemek istiyorum. Çanakkale Ezine'den selamlıyor Güray Yılmaz bizi. Torunlarım Milan Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım için ve bir de bizim için türkü istediğini vurgulamış. Ve Gürol Yavuz sesleniyor Eskişehir Mihalıcık'tan. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın diyor, iyi yayınlar diliyor. Gülten Kaymak da Edirne'den günaydın. Teknik ekibimize Sabahat Hanım'a kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türkü türkü dostlarına armağan olsun demişler. Yine ben türkülerin adını söylemeyeceğim. Hadi dilek tutun cumartesi hafta sonu.

Efendim saatimiz 9.04'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah cumartesi bölümüyle 3. saat diliminden dakikalar almaya başladı. Ve az önce söylememiştim türkülerimizin hangileri olacağını, sürpriz olmuştur sizin için umarım ki. Önce bir Amasya türküsü dinledik, aşıklamaydı daha doğrusu. Ve Rüstem Coşar'dan Ankara Devlet Konservatuarı derlemiş, Kubilay Dökmetaş da seslendirdi. Dedem beni bir bahçeye gönderdi. O bahçenin gülleri bir hoş. Ardından da kendine ait ve kaynak kişi olarak da repertuarımızda yer alan türküyü, Malatya Doğanşehir'e ait türküyü seslendirdi Sıddık Doğan. Ayağında Yemen'i niye almadın beni? Ve bu türküde Malatyalı dostlarımıza, Elazığ'dan yazan dinleyicilerimize, Van, Sivas ve Su şehrinden yazan birkaç dinleyicimiz daha vardı. Onlar da demişlerdi ki dur dur dur sana dur bir haber versene. 3 gün arpanı yolan bir selam göndersene. Biz de onlara aracı olduk efendim. Değerli hocamız Turan Akmaner Kılıç.

Ne güzel sözlerinizi yine lütfetmişsiniz. Sağolunuz efendim. Seydi Alas Adana'dan sevgiler diyor. Sıradaki türküyü eşi Zübeyde Hanım ve bütün sevdikleri için istiyor. Tabii türkü sevdalarını unutmamış. Ve Zeki Kılıç günaydın. Kars'tan TRT Türkü dinleyicilerine selamlar. Sıradaki türküyü canım anneme armağan ediyorum diyor. Emine Demir Atamer'de güzel bir gün olsun diyormuş. Her zamanki güzel dileklerini ulaştırmış. Merhaba, hoş geldiniz. Mithat Çatlakkaya hayırlı sabahlar diliyor. Türküyü Aladağ Başpınar Yaylası'nda bulunan tüm dostları armağan ediyor. İsmail Yalabuk da Berlin'den günaydın demiş. İyi yayınlar dileğinize çok teşekkür ederim. Ve Emin Akgün Manisa Salih Yağbasan Köyü'nden yazıyor. Osmaniye'den Fahri Bey de Mersin'den Özgür Aldemir de bize ulaştılar. Şimdi türkümüz diyor ki bu kez al yeşil giyinmiş geline bakın. Sallanıp giden o boyuna bakın. Bir dönem gerçekten güzel sesiyle çok sevilmişti. Şehriban Gül seslendirecek. Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şen sesten derlediği Malatya türküsünü.

Aman. Oldu mu değerli öğretmenimiz? Peki bütün öğrencilerimize ve size armağan, elbette ki size. Eşiniz hanımefendiye, oğlunuz Çağan Deniz, kardeşiniz Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, bütün sevdiklerinize armağan etmek istemişsiniz. Biz de size armağan ettik. Müstesna ekibe şimdiden teşekkürler diye.

İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar. Tanrı'nın zalimleri münasip görmüyorlar. Efendim bir güzel ses bu dünyadan yadigar kalarak bizden ayrıldı. Nihat Mercanlı ustamızı rahmetle, sevgiyle yad ediyoruz. Aziz Şenses'ten Ahmet Yamac'ın derlediği Adana türküsüyle dinledik onu. İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar hizmet etmiş, yakın tarihte rahmete yolcu ettiğimiz değerli büyüğümüzü saygıyla, rahmetle bir kez daha analım. Manisa'dan selamlıyor bizi değerli dinleyicimiz Ayşe Kılıç, diyor ki Ayşe Duyar Kılıç, oturduk annemle beraber, her şeyimiz olan canımız durmuş duyara türkü armağan ediyoruz ve sizi dinliyoruz annemle birlikte. Türkümüz Manisa'dan Kayseri'ye armağan olsun. Hayırlı yayınlar, iyi dinlemeler. Koca Çınar, babamı çok sevdiğimi de iletin Sabahat Hanım. Elbette efendim, biz sizin gönlünüzün sesi olmaya çalışıyoruz. Suna Kutsu bugün sınava girecek bütün öğrencilere başarılar diliyor. Allah yollarını açık etsin demiş. Amin. Seher Duyar Manisa'dan hayırlı günler diliyor ve diyor ki ömür yoldaşım durmuş diyara Neşet Bayram türküsü armağan olsun. Teşekkür ederiz, biz de size dinlettik efendim. Ve Osman İnan Ankara'dan bizi selamlıyor. İsmet Köklü Kayseri'den tamam Türk alkışlar göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Bayram Gökçen.

mühendisiydi Kemer'den sevgiler göndererek sınava giren öğrencilere yine başarılar dilediğini söylemiş ve 50 yıllık hayat arkadaşım, kıymetli eşim Arife Hanım'a armağan diyor. Biz de hemen bir Şükriye Tutkun yorumu dinletelim istiyoruz, armağandır. Aman aman Bağdatlı, yanağı baldan tatlı. Kış günü yar yanında, yaz günü sahra tatlı. Muzaffer Sarı Sözen Necmettin Melek'ten derlemiş bu Hatay Antakya türküsünü, dinleyelim ve herkese armağandır.

9.22 bir Silifke ezgisi ulaştı sizlere. Benim de kulağımda hemen şöyle tınladı. Bizim enstrüman derslerimizde en çok kullandığımız temrin dediğimiz bölümlerde tezene çalışması için geçtiğimiz eserlerden biri. Varın söylen Urfaniye yarın övmesin, çözemedim hak göğsün düğmesin. Kısaca kuzum aguzum dedi Mehmet Demirtaş ve bu Mersin Silifke türküsünün ardından sizlerden gelen istekleri bir dinlendirmeye çalışıyoruz. Yaşar Köksal, Ankara'dan yazarsınız bize. Her zaman bahçenizin o muhteşem görselini gönderirsiniz. Kahvaltı sofralarını paylaşırsınız. Ancak emin olunuz ki ben aktıkça sizlere mesajları iletiyorum. Takdir edersiniz ki çok sayıda dinleyicimiz Allah'a şükür ki bizi dinliyorlar. Ve biz de isimleri böyle hızlıca seslendirmeye çalışıyoruz. Arada bir değişiklik olsun, başkalarına da selam gönderelim diye düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ederiz, programımızı baştan sona her zaman dinlersiniz. Ankara'ya ve size selamlar, bahçenizde güzellik daim olsun. Hamza Gedik Tirebolu Giresun'dan yazıyor. Ağaçbaşı yaylasındaymış bugün. Sıradaki eseri eşim Nazlı, çocuklarım Rukiye, Nurcihan, Mustafa, gelin kızım Sevdi'ye armağan ediyorum. Bütün dostlarıma da selam gönderiyorum diyor Ataköy'lü Aşçı Hamza. Ve Ali Aydoğdu Trabzon'dan bizi selamlıyor. Güzel bir Ayvalık sabahı olduğunu vurgulamış İbrahim Kaboğlu. Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne selam gönderiyor. Ergün Tontu da Dairen diye selamlamış efendim. Hasan Güçlü Konya Kulu. Osman Çayır Ok Meydanı'ndan bize sesleniyor. Hacı Ayaz Giresun Espiye'den. İsmail Yetişken Karabük Safranbol'dan. Sinop Bayabat'tan Aziz Aydınlı. İzmir'den Zehra Bıçakçı. Serdar Denizli.

Denizli Çameli Taşlılar Mahallesi'nden Türkay Hekim Konya Ereğli'den Yozgat Akı Nevzat Akı'da Yozgat Güzellik Köyü'nden Erdoğan Oktay Ceyhan'dan Recep Kalkan Afyon Hisçihisar'dan Turgut Eren Eskişehir'den Mehmet Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Erdal Öztürk Balıkesir'den Havva Türk Bulancak'tan selam gönderen dinleyicimiz her birine aleyküm selam diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu kez Erol Köker, Olcay Köker birlikte seslendirecekler. Agızım sana Putin alayım mı? Bir Antalya türküsü Cevat Uyanık, Mehmet Görgülü. Hemen vurgulayayım. Az önce bahsettiğim enstrüman çalışmamızın ardından da Agızım sana Putin alayım der ve portakal derdik bu kez de. Hadi bakalım türküler sizin için.

Efendim, Bediye Akartürk'ün Çağlayan Gibi Akan Sesinden bir Antalya Selek Türküsü dinledik. Çokça istersiniz biliyorum. Özellikle Cennet Mekan Ali Gürlü ustamızdan dinlemek istediğinizi sıklıkla yazarsınız biliyorum oradan. Cevat Uyan'ın Şevket Yanıkoğlu'ndan derlediği o muhteşem türkü. Çekemedim Akça Kızın Göçünü, Siyah Saçlar Bırak Dövsün Döşünü. Ve şimdi devam edelim. Bu kez Güzel Muğla'lı diyecek Mehmet Ali Kırlı, İsmet Kavanozlar'dan derlenen bir Muğla türküsü. Hemen dinleyelim. Devam edelim, türkülerimiz aksın program boyunca.

9.39'u buldu saatimiz. Yavaş yavaş cumartesi bölümümüzü tamamlıyoruz. Grup Özgü, Bahar ve Ali seslendirdiler. Karakaş boyanır mı? Öpsem yer uyanır mı? Ve güzel Muğlalı'yı da Mehmet Ali Kırlı seslendirdi. İsmet Kavanozlar'dan derlenen bir Muğla türküsüydü. Kendi türküsünü okudu. Zeki Gül Eskişehir'den Bastonun Başkenti Devre'ye selamlar gönderiyor. Mustafa Ali Aydemir Ordu Fatsa'nın sesi. Selamınızı aldık başımız üstte. Bütün aileye türkü armağan ben Deniz'den. Ve Vahdet Şen Sivas Kangal Alacahan'dan herkese selam gönderdi. Babanız Abdurrahman, kardeşleriniz Saffet Rafet ve bütün sevdikleriniz için türkü armağanımız var. Yücel Çunkuş Denizli Çivri herkese selam gönderiyor. Sizin de gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Mahmut Üstünda Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından hayırlı bir sabah diliyor. Ömer Akaryalı Sakarya'dan seslenmiş bize. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu. Sıradaki eseri eşi Medine Hanım, kızları Betül, oğlu İbrahim ve Anamur armağan ediyor. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden ulaşıyor. Maya Türköz de Uşak'tan herkese selamlar gönderiyor. İsteğiniz olan türküyü yarın okuyacağım, söz veriyorum. Hemşinin yaylılarını çok seviyorsunuz biliyorum. İsmail Günerhan İzmir'den bizi selamlıyor. Sıradaki türküyü askerimize, polislerimize ve Kars Akbaba Köyü'ne armağan ediyor. Ali Baş da Dinar'dan selam göndermiş. Dinarlara türkü istiyor. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan yazıyor. Ayhan Çat, Sabah Hanım günaydın. İstanbul trafiğinde sizi dinliyoruz. Bugün de sizlerleyiz. Şükür demiş kavuşturana binlerce hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türküyü de Trabzon'daki bütün dostlarınıza armağan ediyoruz. Ali Yöntem de diyor ki sevgili Sevinç Demirkaya ile onu konuştuk. Neredeydi bu türküler? Dinleyiverin gari. Bundan sonra çok daha güzel türküler hep size ulaşacak. Hadi türkülerimizi dinleyelim.

Hale Gür'ün o güzel yorumuyla nasıl güzel bir türkü. Kayaköy'ün alt yanında değirmeni, benim yarim şu düğünün feymeni dedi Mustafa Argun.

Bundan derlediği Kütahya Tavşanlı türküsüyle. Şimdi devam edelim. Nurettin Çamlıdağ yorumu dinleyelim ve onu da rahmetle analım. Çünkü kutlu döşek yüzledim derdi ya. O güzelim türküde sesi hala kulaklarımdadır. Kendi derlediği Niğde türküsü. Cimdalı Çarşısı'nda diyecek. Onu da dinleyelim. Sonra bakalım kapanışta neler olacak.

Nurettin Şamlıdağ'ı dinledik değerli dinleyicilerimiz. Yavaş yavaş sonlandırmaya başlıyoruz. Yılmaz Karaağaç Kütahya'dan yazmıştı. Kütahya türküsü armağandır. Turgut Akbaş Manisa Selendi Tavak Köyü'nden seslendi. Mustafa Akın'a Kayseri'den. İzmir'den Hasan Yalmancıoğlu. Servet Çoşkun diyor ki geçmiş olsun. Sağlıklı günler dileriz. Biz sizin güler yüzünüze, tatlı dilinize, yorumlarınızı bir hayranlıkla izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan. İlham Üver Kocaeli Darıca'dan yazdılar. Sanıyorum vaktimizin sonuna geldik. Şimdi değerli dinleyicimiz, bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı ve değerli kardeşim Muzaffer Ayıldız sesleri ulaştırdı. Birçok dinleyicimiz var, belki onların bugün ismi zikredilmedi, ancak yarın yine Allah nasip ederse buluşacağız. Yarın da yine selamlaşacağız Allah'ın izniyle. Tekrar her birinize ayrı ayrı kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz ve gelecek hafta yine Sevinç Demirkaya'nın muhteşem detayını ondan dinleyeceksiniz tabii ki. Ancak bir şeyi anımsatmak istiyorum. LGS sınavı var ya bugün, liselere giriş sınavı. Lütfen sevgili öğrencilerimizi biraz böyle o çalışma ortamından, çok çalışmaktan, yorgunluktan korumak için anne babalar, ebeveynler, işiniz zordur. Onları biraz koruyunuz, kollayınız. Öğretmenlerimizin de emeğine sağlık. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz. Buluşuncaya dek Allah'a emanet olun, esen kalın. Ayrılmadan önce bir Ankara türküsü seslendireceğim. Ahmet Yamacı'dan repertuarımıza kaydedilmiş. Mor koyun meler gelir, dağları deler gelir. Görüşmek dileğiyle esen kalın. Ayhan Çat yazdılar, unutmuyorum. Selahattin Erzi Adana'nın sesi, çok teşekkür ederim. Sıdıka Tavukçu yazdı ve Tuna Koçak teyzemiz bizi dinliyor. Gülmaz Bazal Aslı Delal, Murat Odabaşı'na çok teşekkür ederim ve artık sona geldik, türkümüze geçelim. Ve değerli dinleyicilerimiz, bir de İlyas Aydın Bey dedi ki Tokat'tan yazıyorum size, trafik kurallarına dikkat edelim, özellikle ormanlarımızı koruyalım demişler. Ben de diyorum ki bulunduğunuz yerlerde ateş yakmayınız. Kocaeli Darıca'dan İlham Uyar seslendi. Hüseyin Erçolak İzmir'den ve Ali Yavuz günaydın dedi. Manisa'dan selamladı bizi. Yalova'dan yine Ali Yavuz Bey selamladı. Eşim Sultan Hanım, oğullarım Selim, Fatih ve gelinim Begüm Han'a bir türkü armağan ediyorum dedi. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılsel Köyü'nden seslendi. İmran Ertuğ da dedi ki Ankara'dan kardeşime selam gönderiyorum. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Muğla Fethiye yöresine ait Türkmen kızı Katarlamış Mayayı türküsünde geçen katarlamak çilbir sözcükleri. Türkmen kızı katarlamış mayayı, aşıp gider şu karşıki kayayı, diyor türkümüz. Burada geçen katarlamak kelimesi arka arkaya dizmek demektir. Türkmen kızının develeri arka arkaya dizdiğini anlatıyor. Son dörtlüğünde geçen 60 çilbirini Pınar Daline dizesindeki çilbir, yular anlamında kullanılmıştır. Pınar ise meşe çalısı demektir. Önceki programlarımızda da bu kelimeyi sizinle paylaşmıştık. Yörük yaşamının bir parçası olan göç, Türkiye bu şekilde yansımış. Onların yaşamından kesitleri, bu türküde olduğu gibi başka türkülerde de görürüz, dinleriz. Şimdi bu güzel türküyü Seha Okuş'tan dinleyelim.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılması ve toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında Selimiye Camii'ni aslına uygun restore ettik dedi. Bir de müjde veren Erdoğan Edirne Sarayı ve bahçelerini de yeniden ayağa kaldıracağız diye konuştu. Edirne'deki temasları çerçevesinde vatandaşlarla da bir araya gelen Erdoğan'a ziyaret ettiği kafede yoğun ilgi gösterildi. Liselere geçiş sistemi sınavı başladı. İki oturumdan oluşan sınavın sözel bölümünde 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre veriliyor. Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumda da 40 soru bulunuyor. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Bu çerçevede 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilinde komisyon başkanı değiştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Anlaşmanın içeriğine ilişkin taraflardan gelen farklı açıklamalarsa belirsizliğe yol açıyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı şeklindeki açıklamasında 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olarak yer alan bilgilerin doğru olmadığını vurguluyor.

Maniye ve Hatay'da da hissedildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada yaptığı açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir, dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'da kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Buna göre başkent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara'da yaşayanların kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Mahir Gökmen, Manisa, Ali Çakar'dan Edremit'in Gelini isimli türküyü dinlemek isterim. Bu türküyü tüm eğitimcilere ve öğrencilerime hediye etmek isterim.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506-987-2781.
5: Merhabalar, TRT Türkü ailem. Karel Mastiyarı Zonguldak'tan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. TRT Türkü dinlemek ayrıcalık, TRT Türkü dinlemek başka bir güzellik. Bu türküyü tüm TRT Türkü dinleyen herkese armağan ediyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı günler, ben Ayşe. Şu anda yolculuktayız eşimle beraber. Sizden bir türkü istiyorum. Damadım şehit oldu. Damadım için şu kışlanın kapısına türküsünü istiyorum. Yayınlarsanız çok memnun olurum, çok sevinirim. Dinlemek istiyorum. İyi günler.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: İsmim Üzeyir Durmaz, Ankara Kırıkkaleliyim. TRT Türkü ve TRT personeline saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bütün sevenlerime bu türküyü armağan ediyorum. Özellikle terzi hak verdi kardeşime. Saygılar, sevgiler.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Ben Isparta İslamköy'den Mehmet Gürleyik. En çok sevdiğim bir türkü vardır. Bu türküyü türkü sevenlere armağan ediyorum.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz Ezgi'yi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhaba TRT Türk ailesi. Ben Yozgat'tan Gökhan. Sizden Zahidem Kurban istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
2: Merhaba, kolay gelsin. Ben Bayburtlu Nurettin Kılıç. Çok sevdiğim bir türküyü sizden istiyorum. Bütün Bayburtlulara gelsin.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Ben Eyüp'ten, Tülay, Turhan, kankam yetişe gelsin. Çalarsanız çok sevinirim.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhaba TRT ailem. Hem yara hem de aynı yaraya şifasınız sizler. Nedeni abim Metin Arslan, rahmetli abim. Yıllar önce bu dünyadan göçüp gitti ama bu dünyada 43 sene boyunca hiç yürüyemeden hayat sürdü. Onun tüm dünyası başucunda duran ve hep TRT ayarlı radyosuydu. Türküler, yanık türküler onun sayesinde tanıdım. Çok şükür yavrularıma da aşıladım ki bizim kültürümüzdü türküler, çok değerliydi. 90'lı yıllarda sizin bir projeniz vardı, mektup arkadaşlığı. Canım abim, tomarlarca mektup gelirdi Anadolu'nun her yerinden. Nasıl mutlu olurdu kim bilir. Ücra bir köydesin ama Türkiye'nin her yerinden sana el uzatıyorlar. Dost kazanıyorsun, ne kadar değerli. O bu dünyadan göçüp gitti ama mirası olan türküler ve TRT ailemle tutunup yol alıyorum ben de. Sizlere emek veren hepinize candan teşekkürler. O kadar değerlisiniz ki. Sizden mektup selam söyle benden Sıla adlı türküyü istiyorum.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Şırnak'tan Komon Dayısı, tüm sınır boylarında nöbet tutan Mehmetçiklere gelsin ve gurbetteki tüm Mehmetçiklere gelsin.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: TRT Türkü çalışanları, TRT Türkü sevenler, türkü sevenler. Ben İlhan Taş size bir türkü okumak istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Erdoğan, bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Dün Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Erdoğan, buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Bu çerçevede 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilinde komisyon başkanı değiştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayla ilgili yetkisizlik kararı verdi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Manisa'da 16 yıl önce meydana gelen bebek cinayeti aydınlatıldı. Bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan kadınla olaya iştirak ettiği düşünülen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, her bir dosyanın izini sabırla sürmeye devam edeceğiz dedi. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Liselere geçiş sistemi sınavı LGS devam ediyor. İki oturumdan oluşan sınavın sözel bölümünde 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verildi. Saat 11.30'da başlayan sayısal oturumda ise 40 soru bulunuyor. Yurt geneliyle yurt dışındaki 8 ülkede gerçekleştirilen LGS'ye yaklaşık 1 milyon 23 bin öğrenci başvurdu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Anlaşmanın içeriğine ilişkinse taraflardan gelen farklı açıklamalar belirsizliğe yol açıyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı sözlerine yer vererek 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olarak yer alan bilgilerin yalan olduğunu vurguluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı da kabul etti. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Ankara zirvesi öncesi müttefiklere işbirliği mesajı verdi. Haluk Görgün, daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir vurgusunu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İbrahim Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla hava gücünün artırıldığını belirterek, yapay zeka destekli yangın risk haritalarını kullanıma aldık.

ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak. Haberleri dinlediniz.

0: Öykülerle Gün Ortası. Programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.
1: TRT Türkü.
0: Programa Muzaffer Sarı Söze'nin Ali Baran Numanoğlu'ndan derlediği Nevşehir Ürgüp dolaylarından bir türküyle başlıyoruz. Solistimiz Emine Koç söylüyor. Kayalar yarılmasın, söylen yar darılmasın, darılırsa darılsın, ellere sarılmasın.

Sırada sanatçı Mısır Hüseyin Yaltırık'ın yorumladığı Nurten'in Nap'ın Uşak Yöre ekibinden derlediği bir sevda türküsü var. Ay bulutta bulutta, mendilim kaldı dutta, geleceksen gel gayri, daha gönlüm umutta.

Anadolu Kuşağı Türkülerle Gün Ortası, solistimiz Sema Kayadoğan'ı seslendirdiği bir Sivas türküsüyle devam ediyor. Değirmen dört dolanır, suyu serhoş dolanır, yare bir kuşa kaldım, beline beş dolanır.

Çayın ötesinde, ceylan oynar düzünde. Ben yarimi tanırım, çifte ben var yüzünde. Solistimiz Ali Rıza Gündoğdu, Muzaffer Sarı Sözen'in Elazığ Yöre ekibinden derlediği Sevda türküsüyle sizlerle.

Maçka Yolları Taşlı adlı Trabzon türküsünü Hakan Altun seslendirdi. Sırada Dilber Doğan'ın söylediği Kim Olursan Gel Beri Gardaş adlı türkü var.

Yar uzakta gözüm görmez, uzatırım elim yetmez. Hasretini çektim ama sözlerin çok dilim dönmez. Mehmet Dört Kardeş ve Sıra Arkadaşları söylüyor.

Solistimiz Berkıs Akkale, Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Kayseri dolaylarından bir ağıtı seslendiriyor. Kara çadır ismi tutar, yağlı mavzer pas mı tutar, anam ağlar, bacım ağlar, elin kızı yas mı tutar?

Ağaçlıktan arar gelir, pınarlara sorar gelir, gergefini örer gelir. Neriman Altındağ Tüfekçi'nin gündüz haram yemezden derlediği Nevşehir türküsünü Güven Yapar'ın sesinden dinliyorsunuz.

Şimdi de Sümer Ezgün'ün Hüseyin Kayhan'dan derlediği Burdur yöresinden hareketli bir türküyle solistimiz Mehtap Koç alıyor sırayı. Ovalar ovalar, engin ovalar, ovada yayılır tülü mayalar.

Solistimiz Ahmet Turan Şan, Şanlıurfa yöresinden derlenen bir başka türküyle radyolarınıza konuk oluyor. Eyvana gel eyvana, aşığım ben de sana, kapına kul olayım, etme beni.

Dereler Gölgelendi adlı Tokat türküsünü solistimiz Aysun Gültekin seslendirdi. Şimdi Osman Kalay'ın sesinden Belkıs Akkale'nin Emel Demir Yürek'ten derlediği bir Aksaray türküsü var. Dam başında oturur.

Programımızın sonuna yaklaşırken solistimiz Zeynep Cihan'ın söylediği Yozgat Akdağ Madeni yöresinden derlenen türkümüze bir kulak verelim. Eş mi içtim sabahtan, hiç ne yedim tabaktan, ne hayırlı günümüş, yari gördüm sabahtan.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergün. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte buluşana değin lütfen. Türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Müziğin kendi evreninde bir yolculuğa çıkacağız yine sevgili dinleyenlerimiz. Türkü yolculuğuna çıkacağız. Türkülerimiz bugün de sizinle buluşacak. Yine kulaklarınızın pasını silecek. Kulağınız bizde olsun sevgili dinleyenlerimiz. Bizim ellerden sizin ellere selam gönderiyoruz. Erzurum'un serin yaylalarından selamlıyoruz bugün de sizi. Palandöken'in eteklerinde serin bir hava var. Ancak biz türkülerimizle içinizi ısıtmaya geldik. Programı sizin için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Erol Parlak seslendiriyor Dursun Cevlani'den alınan türküyü. Sevmeli cananı canı gönülden, yanmaktır kârımız sel söndüremez. Aşka kul olalı derunu dilden, yanıyor ciğerim el söndüremez.

0: TRT Türkü.
1: Yeri yeri durnam kar geldi, dar sokaktan yar geldi. Reyhan Ediş sizin için seslendiriyor Van yöresine ait bu güzel türküyü.

Hareketli bir türküyle devam ediyoruz programa. Bir Erzurum türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Ertuğrul Doğan seslendiriyor. Bir elinde nargile.

Türküler dinlerken sevgili dinleyenlerimiz, bu kez Kerkük'teyiz. Zara söylüyor: "Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım."

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Bedri Aysel'i geliyor mikrofona ve diyor ki, "Di gel kız gel yanıma, seni saram canımı."

0: TRT Türkü.
1: Bir Sivas türküsü sevgili dinleyenlerimiz, radyonuza ulaşmaya başlayan türkü. Bin cefalar etsen almam üstüme, Kubilay Dökmetaş seslendiriyor bu türküyü.

0: TRT Türkü.
1: Birbirinden güzel türküler dinlerken Elazığ yöresine uğramadan olmaz sevgili dinleyenlerimiz. Adile Kurt Karatepe yorumluyor dinleyeceğiniz türküyü. Kar mı yağmış şu Harput'un başına, kurban olam toprağına taşına.

Sevgili dinleyenlerimiz, Adile Kurt Karatepe'nin ardından Süleyman Yıldız alıyor sırayı bir Tunceli türküsüyle. Nedir benim melul mahzun gezdiğim, ağlayıp yandığım dost senin için?

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken saatimiz 13.37'ye ulaştı. Biz de Münevver Özdemir'in söyleyeceği bir türküyle devam edelim programa. Palandağ dumandır, Erzurum dolu handır. Gitti yarim gelmedi, yaş gözüme dolandır.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir türkü, bir Erzurum türküsü Kemal Kırmızı'dan alınan Talip Özkan'ın derlediği. Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış, salınıp gezdiğin yerler ah çeker. Mustafa Yarıcı sizinle.

Türküler bizi hüzünlendirmeye devam ediyor. Bu kez Kayseri yöresinden bir türkü. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Bir Can Pullukçuoğlu seslendiriyor. Arşivden seçtik bu türküyü.

İzzet Altınmeşe'nin sesinden bir türkü. Odasına vardım kahve pişirir, kınalı parmaklar fincan devşirir. Bir Erzincan türküsü İzzet Altınmeşe'nin derlediği.

Sevgili dinleyenlerimiz, bizim eller burada sona eriyor. Biz yarın yine huzurlarınızda olacağız. Yine türkülerimizi sizinle buluşturacağız. Programı Selma Atalar hazırlamıştı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç vardı. Spikeriniz ben, Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle, bir Erzincan türküsüyle size veda ediyoruz. Ey Şahin bakışlım, bülbül avazlım, bir eli kadehli, bir eli sazlım. Hoşçakalın.

0: Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Erdoğan, bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Dün Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Erdoğan, buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı olan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Ardından da tercih heyecanı başlayacak. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Bu çerçevede 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilinde komisyon başkanı değiştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Anlaşmanın içeriğine ilişkinse taraflardan gelen farklı açıklamalar belirsizliğe yol açıyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı sözlerine yer vererek 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olarak yer alan bilgilerin yalan olduğunu vurguluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı da kabul etti. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde müttefiklere işbirliği mesajı verdi. Haluk Görgün, daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir vurgusunu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İbrahim Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla hava gücünün artırıldığını belirterek, yapay zeka destekli yangın risk haritalarını kullanıma aldık dedi. İzmir'de konuşma yapan Yumaklı, yeşil vatan için hassasiyet çağrısında bulundu.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak. Haberleri dinlediniz.

Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesi bazen bir taşın sessizliğinde, bazen bir nehrin akışında, bazen de bir türkünün dilinde yaşamaya devam eder. Türküler, türkülerimiz, yaşanmışlıkların, hatıraların, duyguların zamana bırakılmış en güzel emanetleridir. Bir kör meydanında yankılanan davul sesinde de vardır. Uzak diyarlara giden bir yolcunun özlemindedir. Bugün yine TRT Türkü'de Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş ezgilerle sizlerle birlikteyiz. Türkülerin anlattığı hikayelere kulak verecek, farklı yörelerin kültürel renklerini paylaşacak, gönüllerimizi aynı namelerde buluşturacağız. Programımızın açılışında mahalle icra topluluğumuzun yorumuyla seslendirilen Daracık Sokak'ta Yâre Kavuştum, Urfalıyam Ezel'den adlı eserlerle sizleri selamladık. Şimdi Türkü Diyarı'nın sıcak atmosferinde yine türkülere, yine hikayelere, yine duygulara birlikte yol alacağız.

TRT Türkü'de TRT GALP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkü Diyarı'nda bugün de Anadolu'nun sazını, sözünü, kültürel zenginliğini paylaşmaya devam edeceğiz. Kimi zaman uzun havanın derinliklerine ineceğiz, kimi zaman hareketli ezgilerin coşkusuyla coşacağız. Yapımcımız Reşat Fidan'ın titizlikle hazırladığı programımızda teknik yönetimde yayınımızı sizlere ustalıkla uğraştıran Uğur Ekmekçi. Mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan Şark Bülbülü Celal Güzelses Stüdyosu'ndan tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Türkülerin birleştiren sesiyle bu güzel yolculukta bizlerle olduğunuz için en büyük teşekkür sizlere. Gönlünüzden türkülerin, yaşamınızdan huzur eksik olmasın diyoruz efendim. Her biri yüreğinin sesini namelere dönüştüren, türkülerimize can veren usta sanatçılar, TRT GALP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nu takdim edelim sizlere. Şef Bedih Yoluk, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Bilal Samancı, Emre Sevim, Mehmet Buran, Mehmet Koca ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyeti, Bağlama Erdal Yaşar, Ut Ulaş Arslan, Keman Ömer Bengül, Kanun Hasan Bükülmez, Kaval Ney ve Zurna'da Serdar Özdemir, Bilal Ekin bas gitar, Efe Yoluk klasik gitar, Önder Işık mey dudukta, ritim sazlarda Halit Akkuş bendir ve defte, Veysel İlgin darbukada. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sizleri Anadolu'nun hasret, gurbet ve sevda kokan, yüreğimizde bu duygulara yer eden bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Türkü Diyarı programımızda ilk solo eser olarak seslendirilecek Gurbette Ömrüm Geçecek adlı türkü, araya eklenen uzun havası Seher Oldu Uyan Yar'la birlikte gurbetin hüznünü ve özlemin derinliğini dile getiriyor. Gönüllerden gönüllere uzanan bu güzel ezgiyi Cemal Temel'in usta yorumuyla dinliyoruz.

Anadolu'nun gönül telinden süzülen, sevdayı, sitemi, hayranlığı aynı duyguda buluşturan iki güzel türküyle huzurlarınızdayız. Kaynak kişisi Aşık Çınar olan Neler Ettin Neler Ettin ve Bozkır'ın büyük ustası Neşet Ertaş'tan derlenen Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan, halk müziğinin duygu zenginliğini yansıtan iki önemli eser. Aşkın kimi zaman siteme, kimi zaman hayranlığa dönüşen hikayesini anlatan bu güzel türküler, mahalle icra topluluğumuzun eşsiz koro yorumuyla sizlerle.

Şimdi de sizleri Erzurum yöresinin duygu yüklü ezgilerinden biriyle buluşturuyoruz. Kaynak kişisi merhum Raci Alkır olan Dün Gece Yerhanesi'nde sevdanın, özlemin, içten duyguların türkülerle dile geldiği kadim halk müziği mirasımızın seçkin örneklerinden, Doğu Anadolu'nun kendine has tavrını, Erzurum'un zengin müzik kültürünü yansıtan bu güzel eseri Bilal Samancı'nın güçlü solo yorumuyla dinliyoruz.

Türk halk müziğinin şehir kültürüyle yoğrulmuş zarif örneklerinden iki İstanbul türküsüyle programımıza devam ediyoruz sevgili türkü dostları. Gündelik hayatın içinden süzülen duyguları ince bir üslupla dile getiren bu eserler kimi zaman bir Yemeni'nin nakışında, kimi zaman gönülden gönüle uzanan bir sitemde hayat buluyor. Kaynak kişisi Perihan Güvenç olan Yemenim'de Hare Var. Anonim bir İstanbul türküsü olan Darıldın mı gülüm bana, mahalli icra topluluğumuzun içten koro yorumuyla sizlerle.

sevgili türkü severler, stüdyomuzda bize şeref veren çok kıymetli konuklarımızla birlikte TRT Türkü'de TRT GALP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programında sınırları aşıyoruz. Ortak kültürümüzün önemli merkezlerinden Kerkük'e uzanıyoruz şimdi. Türkmen müzik geleneğinin duygu yüklü örneklerinden biri olan Kerkük'ün zindanına attılar beni, hasreti, ayrılığı etkileyici bir dille anlatıyor. Eseri Süleyman Alan'ın güçlü yorumuyla sizlere sunuyoruz.

programımızın sonlarına yaklaşırken sizleri Diyarbakır'ın derin duygularla örülü türkü geleneğine davet ediyoruz. Hasretin, kederin, insanın iç dünyasındaki sarsıntıların dile geldiği bu eserler Güneydoğu Anadolu'nun zengin müzik kültürünün gücü adeta. Kaynak kişiler Eşref Atay, Hayri Yoldaş olan Kırklar Dağı Kaderime Ağlarım, sözü Hayri Yoldaş'a, müziği anonim olan Hatun Kastal Akmaz Ne Edeyim adlı eserler mahalle icra topluluğumuzun güçlü koro yorumuyla radyolarınızda.

TRT GALP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı'nda bir programın daha sonuna geldik. Anadolu'nun dört bir yanından gönüllerimize ulaşan ezgilerle kültürümüzün köklü mirasına bir kez daha birlikte tanıklık ettik. Bugün türkülerimizin anlattığı hikayelerde sevdaya, hasrete, hayatın içten ve samimi duygularına kulak verdik. Şimdi programımızın son bölümünde sizleri TRT GALP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğumuzun değerli yorumlarıyla baş başa bırakıyoruz. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Bu akşam gün batarken gel, sabahla türküleriyle gönül tellerimize dokunacak Anadolu'nun sesini, sözünü bir kez daha birlikte dinleyeceğiz efendim. Bu güzel yayının hazırlanmasında emeği geçen değerli yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşımız Uğur Ekmekçi'ye, mahalli icra topluluğumuza, bizleri TRT Türkü'de yalnız bırakmayan siz kıymetli dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan sizlere veda ederken türkülerimizin birleştirici gücünün, dostluğun, içtenliğin hayatınıza güzellikler katmasını diliyoruz. Yeni bir Türkü Diyarı programında yine Anadolu'muzun zengin ezgilerinde aynı samimiyet, aynı gönül diliyle buluşmak ümidiyle sağlıkla, huzurla, türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Güzel bir cumartesi öğleden sonrasında sizlerle birlikte olmanın sevinciyle sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz biz de. Programımız

TRT Trabzon Radyosu'nda Yiğit Yavuz hazırladı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz, mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz boyunca yine birbirinden güzel türküleri sizlerle paylaşacağız değerli dostlar. Bir Giresun yöresi türküsüyle yola çıkalım ve Ümit Tokcan'ı getirelim radyolarınıza. Ben bir garip bülbül idim, sarpa tünedim, çırpınıp uçmaya yoktur ganedim.

Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Edirne Keşan türküsüyle Yıldız Ayhan geliyor radyolarınıza.

Nedir bu çektiklerim şu feleğin elinde? Yar vuruldu vuruldum senin kara kaşına. Ne yazılar yazılmış hap.

Ah dağlar, serin dağlar. Hüseyin Dilaver'den alınan eseri Muzaffer Akgün'ün sesinden dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, Erzincan Tercan'dayız şimdi de. Erol Köker'in sesinden dinleyeceğimiz eserle. Kainatta bir zerreyim, ben kendimi bilmez miyim? Zerre içinde zerreyim, ben kendimi bilmez miyim?

Ahmet Sezgin'in sesinden de Hamdi Tüfekçi'den alınan Tokat Yöresi türküsünü paylaşacağız sizlerle. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı.

Şimdi de Gümüşhane yöresinden bir eseri dinleyeceğiz. Zehra Ganioğlu'nun sesinden, Nurettin Şenol'dan alınmış türkümüz. Avluya bir kuş kondu, yeşil idi kanadı, güzellerin içinde niye beni kınadı?

Nurullah Akçayır'ı derlediği eserde dinledik. Zemheri'de bir gül oldum, açıldım. Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 15.29'u gösteriyor. Beraberliğimize Cemile Cevher'in sesinden dinleyeceğimiz güzel bir Trabzon yöresi türküsüyle devam ediyoruz. Oynayın kız oynayın, durmanın ne karı var. Ha bu köyün içinin acayip bekarı var.

Gidemem Şiraz'a ben, dayanamam naza ben. İnşallah kavuşurum gerdanı beyaza ben. Ordu Mesudiye türküsü Hüsamettin Subaşı'nın sesinden dinliyoruz.

Sözleri Karacaoğlan'a ait, eseri Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinledik. Gökyüzünde tüten olsam. Şimdi de Erzurum yöresine uzanacağız. Mehmet Aldaşoğlu'nun sesinden Faruk Kaleli'den alınan eseri dinleyeceğiz. Giydiğim aldır, al dudak baldır. Ne güzel haldır akşam olanda.

İp attım ulaş diye, kapıyı dolaş diye. Ben seni niye sevdim? Derdime ilaç diye. Gülay Özer'i dinliyoruz.

Ve bugün de geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna. Kazım Koyuncu'nun sesinden dinleyeceğimiz eserle bugün de huzurlarınızdan ayrılacağız sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Erdoğan, bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Dün Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Erdoğan, buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Ardından da tercih heyecanı başlayacak. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Bu çerçevede 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilinde komisyon başkanı değiştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı sözlerine yer vererek 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olarak yer alan bilgileri yalanlıyor. Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ve askeri hamleleri İsrail'in yakın takibinde. Türkiye ile Mısır'ın ortak hava tatbikatı İsrail basınında gündem oldu. İsrail gazeteleri Ankara ile Kahire arasındaki yakınlaşmanın bölgesel dengeleri değiştirebileceğini yazdı. Basında gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği yeni bir bölgesel ittifak ihtimalinin Tel Aviv'de tedirginliği beraberinde getirdiği haberleri yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı da kabul etti. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde müttefiklere işbirliği mesajı verdi. Görgün, daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Akdeniz, Ege ve iç kesimlerde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. A milli takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya karşısına çıkacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haber.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Antalya'dan TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli, sağlıklı, bolluk ve bereket dolu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. İçin seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız başlıyoruz. İlk türkümüzü Sibel Güzel seslendirecek. Denizli yöresinden Desti içinde bekmez, bu bekmez bize yetmez. Bizim köyün kızları davulsuz.

Sevgili dinleyiciler, Nurettin Çamlı'dan, Nurettin Bayhan'dan derlediği Niğde yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Yıldız Çam seslendiriyor. Bastım İğde'nin dalına, dal kırılıverdi.

Sevgili dinleyiciler, Manisa yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Necdet Kaya seslendirecek. Ateş attım samana, bak dumana, dumana.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Şükrü Güler seslendiriyor. Adını verdim, eller duymasın.

Sevgili dinleyiciler, Ahmet Günday'ın Niyazi Emre'den derlediği Manisa yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Süleyman Yıldız seslendirecek. İki turnam gelir Bağdat elinden, gül alır, gül verir kendi elinden.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Elif Buse Doğan seslendirecek. Sallan boyuna bakayım, elmas küpeler takayım.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezlediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Hüner ve

spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Mersin türküsüyle başlıyoruz değerli dinleyenler. Musa Eroğlu'na ait türküyü Nuray Genç söylüyor. Şu dağların yükseğini erseler.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada bir aydın türküsü var. Kemal Kazdağlı'ya ait türküyü Çimen İlter söylüyor. Eklemedir koca konak ekleme.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, bu dakikalarda Ömer Akpınar'ın derlediği bir Bursa türküsü dinleyeceğiz. Aysun Gültekin sizlerle, Bahçede Elif Dalı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, biz Edirne türküsü dinliyoruz. Şimdi Hava Karakaş mikrofonda, küp içinde nişasta.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yarın aynı saatte burada buluşmak dileğiyle diyoruz değerli dinleyenler. Ve Ahmet Turan Şan'ın söyleyeceği güzel bir Zonguldak türküsüyle veda ediyoruz. Karadır kaşların fermanı.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojilere imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı'nı kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 15 Haziran Pazartesi günü hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı uçakların zamanında kalkış oranlarını içeren bir rapor hazırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları zamanında kalkış performanslarıyla Avrupa'nın ilk iki sırasında yer aldı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Akdeniz, Ege ve iç kesimlerde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara'da öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liseleri geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıttığını söyledi. Türk yargısı kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir dedi. Bursa merkezli Beşil'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı sözlerine yer vererek 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olarak yer alan bilgileri yalanlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı da kabul etti. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir dedi. Spor. A milli takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız, iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Neşet Ertaş, namı diğer Bozkır'ın tezenesi. 1938 yılında Kırşehir'de doğar. Babası Afşar ve Türkmen bozlaklarının Aptal Ağzı yorumunda en iyi ustalardan olan Muharrem Ertaş'tır. Neşet Ertaş 5-6 yaşlarında bağlama ve keman çalmaya başlar. Babası Muharrem Ertaş'la birlikte gittikleri düğünlerde babasına kemanla eşlik eder. Türkmen, aptallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi diyebiliriz onun için. Neşet Ertaş, 1950'li yıllardan itibaren yaptığı plaklarda babası Muharrem Ertaş'tan öğrendiği türkü ve bozlakların yanı sıra Orta Anadolu türkülerini, oyun havalarını da kayıt altına alır. Neşet Ertaş, aptal tarzı çalma ve söyleme geleneğini farklı bir boyuta taşıyarak söz ve müziği kendine ait sayısız eser de üretir. 1950'li yılların başlarında TRT Ankara Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan Muzaffer Sarı Sözen'in yönettiği Yurttan Sesler programında Geleli Gülmedim Ben Bu Cihana adlı bozla solo çalıp okumasından sonra Neşet Ertaş adı ülke genelinde duyulur. 1960'lı yıllardan itibaren kendi yazdığı şiirleri havalandırıp seslendirir. Şiirlerinde Garip mahlasını kullanır. 1970'li yıllardan itibaren ise Neşet türküleri dönemin pek çok sanatçısı tarafından yorumlanır. Neşet Ertaş, 2009 yılında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi listesine girmeye değer görülür. Neşet Ertaş, ardında adını ve onlarca eser bırakarak 25 Eylül 2012'de İzmir'de yaşama veda eder. Arşivimizden Neşet Ertaş'ın sesi ve sazından bir türküyle size veda ediyoruz. Ayva Turunç Narın Mı?

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın, türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyoruz size. Yağmurlu bir Ankara akşamından, Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı başladı. Programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Mustafa Özcan'ın seslendireceği bir Manisa türküsüyle açıyoruz programı. Türkümüzü Hasan Avcı kaynaklık ediyor. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalım ananı ben getirdim imana.

Yöremiz Denizli Acıpaya, Dedeba köyünden alınmış. Hüseyin Aktekin ve Hisarlı Ahmet ve Yücel Paşmakçı aynı zamanda kaynaklık etmişler türkümüze, Özay Gönlüm derlemiş. Dam ardına doleştim, ot yolmaya buleştim, meramım ot mot değil, ben dudu kıza uleştim.

Aysun Gültekin'de Orhan'a kalmazdan birer türkü dinledik. Ahmet Tuzlu'yla sanatçının yöresine gideceğiz Kerkük'ten. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan türküyü söyleyecek sanatçı Mehmet Özbekler demiş. Kalk gidağın şıhbağına gazele, mençit alım sen fistanın tezele, gözüm düştü eyvandaki gözele.

Trabzon Beşikdüzü'ne gidiyoruz. İbrahim Can derlediği türküyü seslendirecek bizim için. Eser bahar rüzgarı erir dağların karı. Vermiyorlar adama gönlün sevdiği yarım.

yöremiz adına Kozan. Ateşköyoğlu notaya almış Ali Arık'tan derlenen türküyü Arzu Arıkan seslendirecek. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var, mihnetle verilmişin neyleyim. Ben sufra isterim, hiç el sürmedik, önden öne sürülmüşün neyleyim.

Bedi Akar Türkü ve Ali Haydar Gül'den birer türkü dinledik. Semra Algül'le Elazığ'a gidiyoruz. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna, can ağrısı tesir etti koluma. Hafız Osman Öge'den alınan türküyü söylüyor sanatçı.

Beste türkülerden birini dinleyeceğiz Seda Bingöl'den. Türkü Onur Kocamaz'a ait. Gözlerim yollara düşer bakarım, kimse gelmez yüzüm gülmez ağlarım. Dayanmıyor yürek ayrı kalayım, hasretin öldürür beni nideyim.

Erzincan yöresinden Gülay Özer'den bir uzun hava dinledik. Şerife Hatun'la Güneydoğu Anadolu yöresine gidiyoruz. Bakır Yurtseven kaynaklık etmiş türkümüze Muzaffer Sarı Sözen derlemiş bir Şanlıurfa türküsü. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. İstedim vermediler, bir zalim sebep oldu.

Mehmet Özbek ve Münevver Özdemir'den birer türkü dinledik. Ender Balkır'la Elazığ Harput'a gidiyoruz. Abdullah Tunç'tan yine Mehmet Özbek derlemiş türkümüzü. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Selma Geçer seslendiriyor. Türkümüz bir Şanlıurfa türküsü. Altan Demirel notaya almış türküyü. Bu yoldan çoklar gider, aç gelir toklar gider. Sinemi kalkan ettim, her gelen oklar gider.

Nurullah Akşehir seslendirdi. Kendisine ait besteyi, sözlerse Osman Nebioğlu'na aitti. Gülşen Kutlu ile devam edeceğiz. Dursun Uçar'ın kaynaklık ettiği türküyü söylüyor sanatçı. Sen gülersen gül açılır, yaz olur. Sen ağlarsan hayat karlı dağ olur. Dost elinden zehir olsa bal olur. Zehrine balına kurban olayım.

Ulaş Kurtuluş'un Ünlü seslendirdi Silifke türküsünü. Seyhan Sultan'la Malatya Darende'ye gidiyoruz. Turhan Karabulut derlemiş türkümüzü. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste, ben senin derdinden olmuşam heste.

Nazlı Öksüz seslendirdi türkümüzü. Neşet Ertaş'a ait bir türküydü. Cuma Ali Özkaya ile devam edecek. Program artık son dakikaların içindeyiz. Davut Sulari'ye ait türküyü söylüyor sanatçı. Siyah perçemeni dökmüş yüzüne salınarak gelen Hüma'ya bakın. Kimden söz işitmiş düşmüş yüzüne. Keder yakışmayan Sima'ya bakın.

Türkü akşamında veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Saatimiz 19.56'yı göstermeye başladı. Bir cumartesi akşamında sizinle birlikteydik türkü akşamında. Ankara'da hava oldukça yağmurluydu. Yurdun bir bölümünde yine yağmurlu havanın etkili olduğunu da biliyoruz. Aman dikkat diyoruz böylesi zaman dilimlerinde. Eve varmak için acele etmeyin. Lütfen hava şartlarını göz önünde bulundurun. Özellikle şehirler arası yollardaysanız. Zira yaşanan trafik kazaları can ve mal kaybına neden olduğu gibi de pek çok vatandaşımızı da konforundan edebilmekte. Bu önemli hatırlatma ile birlikte artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Keyifli bir pazar günü dileyerek biz huzurunuzdan ayrılıyoruz. Orta Anadolu yöresi denince akla gelen ilk isimlerden biridir Mehmet Demirtaş seslendirdiği oyun havalarıyla. Onlardan birini söyleyecek programda. Kayalar merdim merdim, kim bilir kimin derdin, ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim. Mehmet A. Harıkan hazırlamıştı programı, Erdem Aktari teknik yönetmenimizdi. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Özün sözü.
1: İyi akşamlar. Neyin var sorusuna uykum var deyip geçiştirenler. İyi akşamlar durup durup hatırlayıp tebessüm edenler ve ardından derin bir nefes alanlar. İyi akşamlar oluruna bırakanlar, bıraktığı yeri unutanlar, gamsız değil de çaresizlikten dolayı öyle davrananlar. İyi akşamlar kibirinden sıyrılıp küçüklüğünü kabul edenler ve her şekil, zaman ve şartta Allah büyüktür'e inananlar. An itibariyle TRT Türk'ün

Kıymetli dinleyenler, biraz durup düşündüğümüzde içinde bulunduğumuz birçok sorunu kendi elimizle, kendi başımıza açtığımızı anlarız. Hayatımızın kırmızı çizgilerini nereye koyduğumuzu iyi bilmek zorundayız. Çünkü insanların size olan yaklaşımlarına müsaade eden yine kendimizizdir, sizsinizdir. Evet, bir yerde öz saygıdan bahsediyorum ama bunu kibirden ayırt etmek zorundayız. Kendimize saygı duymamızın adı başkasına saygısızlık yapmak değildir. Gönlümüzü, günümüzü, ömrümüzü sadece kendimizle doldurmamalıyız. Başkasının acısıyla ocağımızı tüttürmemeliyiz. Yüreğimiz sadece kendimizle dolu olmamalı ama bunları yaparken de kendimize duyduğumuz saygıyı yitirebileceğimiz her türlü ortam ve kişiden uzak durmakta faydamızadır. Hakkımız olanı haklı kalarak aramamak, kendi hakkımıza karşı en büyük haksızlığı yapmamıza neden olabilir.

Zeynep Cihan yorumuyla deniz kenarında bir ev yapmışam ve Hasan Özel yorumuyla gitti canımın cananı türkülerine kulak verdik. Kıymetli dostlar, inanç boyutuyla bakmak gerekiyorsa hayata, ki kendi adıma böyle bakıyorum, planını bilmiyor olsak dahi Allah'a güvenmek bizi, yani kalbimizi teskin edecektir. Buna eminim. Hazreti Musa denizin ikiye yarılacağını bilmiyordu ama Allah'ın planına güveniyordu. Yine Hazreti İbrahim ateşlerden nasıl çıkacağını bilmiyordu ama Allah'ın planına güveniyordu. Hazreti Eyüp sağlığı ve ailesiyle sınandığında elinde kalan tek şey sabrıydı ki kendisini selamete çıkaran şey yine sabrı oldu. Yani Allah'ın kendisi için bir planı olduğunu düşünerek kurtuldu ve bir an şaşmadı. Evet, kardeşleri tarafından kör kuyulara atıldı güzel Yusuf. Ama Yusuf daha derindi atıldığı kuyudan. Susuz, ipsiz ve merdivensiz. Karanlık kuyulardan Mısır'a sultan olma yolculuğu da yine sabrı dolayısıyla Allah'ın kendisi için hazırladığı plana uymakla gerçekleşti. Evet, saydıklarımın hepsi peygamber ama bilelim ki varlık nedenleri insanlara örnek teşkil etmektir. Allah'a güvenen yarı yolda kalmaz. Mağdur olur belki ama asla mağlup olmaz.

Haydar Timisi yorumuyla Ben Sana Yandım ve Yavuz Bingöl yorumuyla Yemin isimli türküler radyolarınızdaydı. Kıymetli dostlar, büyüdüğünüzü ne zaman anladınız hiç düşündünüz mü? Sabahları uyandığınızda ayağınıza çorap ya da terlik, sırtınıza bir hırka alınca mı? Eğer buysa bu büyümek değil, yaş alıyor olduğumuzun göstergesidir. Büyümek başka bir his. Büyümek maddeden bağımsız duygularla ilgili bir his. Kimi insan 18 yaşındadır ama 48 yaşındaki bir insandan daha büyüktür. Kimi insan hayatının 50'sine kadar 6 imtihan vermişken 20 yaşında bir genç hayatının o kadarcık kısmına 16 imtihan, 6 yol ayrımı, 3 kayıp, 5 mutluluk, 45 hüzün yerleştirmiştir. Bu nedenle hisleri de, bakışları da, dili de, tebessümü de dem tutmuştur. Ve sonuç büyümüştür. Kiminin ömrüne gece erken çöker, kiminin şafağı çok geç söker, kimi ise hayatı boyunca neredeyse şafağı görmeden göçer ama çok büyümüş olarak, farkında olarak göçer ve gider. Büyümek her yıl pastaya bir mum ekleyerek üflemek değil, alıp vermeye çalıştığınız kesik kesik ve derin nefeslerin arasına yaşadığı duyguları katıp, hatırlayıp biriktirdiğin ne varsa odur büyümek.

Seyfi Yerlikaya yorumuyla Hasretine Alışamam ve Saadet Alan yorumuyla Bu Dağlar Kömürdendir türküleri eşlik etti akşamımıza. Kıymetli dinleyenler, sözüm ebeveynlere olsun. Gençliğinizde gönlünüzde yer alan ve yerine getiremediğiniz ne varsa bunu çocuklarınızın hayatında uygulamaya çalışmayın lütfen. Bunu yaparken üstelik onların iyiliğini istediğiniz gibi masum bir duygunun arkasına sığınıyoruz. Evet, masum olduğu gerçek. Anne babalar evlatlarının iyiliğini isterler ama bu duygu doğru değil. Onlar ayrı bireyler. Onların başka hayalleri, dünyaya başka bakışları, kendilerini ifade ediş şekilleri oluşacaktır ki buna imkan sağlamak zorundayız. Kendi gençliğimizde yapmak istediğimiz onların ruhuna, aklına, fikrine, içinde bulundukları dönem ve dünyaya uymayabilir. Çocuklarımız okullarda çok başarılı öğrenciler olmayabilirler ki bu bir yerden sonra bizim suçumuz değildir. Lakin çocuklarımızın otobüslerde büyüklerine yer vermeyen, karşıdan karşıya geçerken yaş almış birinin koluna girmeyen, bencil ve vurdum duymaz bireyler olarak yetişmeleri tamamen biz anne ve babaların sorumluluğudur. Bir anne ve babanın evladına bırakacağı en büyük miras güzel ahlaktır. Hayatın amacı diploma sahibi olmak değil, iyi insan olmaktan geçer.

İzzet Altınmeşe yorumuyla Dağlar Seni Delik Deşik Delerim türküsüne ve Özcan Türe yorumuyla Yar Yar isimli türküye kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner sizlerle birlikteydik. Bir sonraki programımızda yeniden Özün Sözü isimli programda görüşünceye dek sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri, bizleri radyoları başında dinleyen tüm dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz efendim. Yine birbirinden güzel türküler ile bu akşam sizler ile beraber olacağız. Bu güzel programı kimlerle sizlere ulaştırıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın. İlk türkü olarak Erzurum'la gittik sevgili dinleyicilerimiz. Seyfettin Sığmaz'dan alınan güzel bir Erzurum türküsü, Pınar Başından Bulanır dedik. Hemen ardından Kayseri'ye gidelim. Biraz hareketlenelim. Ali Ulvi Erandaş'tan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Kayseri türküsü, Kandilli Yazma diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Tabii böyle küçük hatalar da olabiliyor. Bazen ritim sazda Nazif Güvenir yerine Cemal Kaplan dedik. Herhalde isminin anılmasını istedi galiba.
2: Çocuk korosundaki başarılı bir
1: evet, evet. Dün ya onu da yeri gelmişken söyleyelim gerçekten. Çocukları ben buradan tebrik ediyorum. Uzunca bir zaman diliminde çalıştılar. Son bir ayda aslında provada yapamadık, çok zamanımız olmadı, yer de müsait değildi ama ona rağmen çok güzel bir konser oldu. Gerçekten hatasız bir konser çıkardılar. Sesler öyle yani entonasyonları bile yok denecek kadar azdı. Müthiş yani, koro da harika geliyordu. O yüzden onları tekrar radyonun başından tebrik ediyorum.
2: Ben de seni
1: hepsinin
2: tebrik
1: gözlerinden
2: ediyorum.
1: Öpüyorum.
2: Emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çalan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi nereye gidelim? Sivas'a gidelim. Muhlis Akarsu'dan alınan güzel bir Sivas türküsü. Nida hocamız derlemiş, Nida Tüfekçi. Dağlar seni delik delik delerim diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet sevgili dostlar, Karacaoğlan'a ait güzel bir türkümüz var. Onu seslendirmek istiyorum. Seher yıldızı diyeceğiz. Nazlı yardan bana bir haber geldi diğer ismiyle.

Evet sevgili dostlar, bu güzel hüzünlü türkümüzden sonra Kırşehir'e uzanalım. Sevgili Neşet Ertaş'tan alınan ve Hamdi Özbay'ın derlediği güzel bir Kırşehir türküsü. Ne söyleyeceğiz? Köprüden geçti gelin diyeceğiz. Evet efendim.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Sevgili dostlar, hiç o bölgeden ayrılmayalım. Hareketli türkülerimiz devam etsin diye düşünüyorum. Zekeriya Bozdağ'dan alınan, yine kendisinin derlediği güzel bir Orta Anadolu türküsü seslendireceğiz sizlere. Nar ağacı narsız olur mu diyeceğiz.

Evet sevgili dostlarımız, program umarım güzel gidiyordur sizler için de. Saatlerimize bakıyorum. Evet, programımızın yarısına gelmişiz. Saatlerimiz 21.28. Bu güzel hareketli türkülerden sonra bence biraz ağır türküler seslendirelim. Memleketim olan Erzincan'a gidelim. Ben Erzincan'a gittikçe teyzem ve dayım orada yaşıyor. Onların da ellerinden öpüyorum. Bu türküyü onlara gönderelim o zaman. Aşık Daimi'den alınan güzel bir Erzincan türküsü. Bir seher vaktinde indim bağlara. Öter şeyda bülbül dil yara elenir. Bakmaz mısın şu sinemde dağlara? Derdimi dökmeye dil yara elenir diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlarım. Yine güzel ağır bir türkümüz var, onu da seslendirmek istiyorum. Ali Sultan'dan alınan güzel bir Yıldız Eli, Sivas Yıldız Eli türküsü. Karacaoğlan'dan alınmış sözler, Karacaoğlan'a ait. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz, oy diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Tabii bu arada yolda bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. TRT Türkü en çok radyoda, yollarda dinleniyor. Ben öyle biliyorum. O yüzden uzun yol şoförleri özellikle TRT Türkü hep açık oluyor ve mesajları da sürekli bir türkü armağan eder misiniz diyor. Ben de bu sıradaki türküyü kendilerine armağan ediyorum. Dağlar dağımdır benim diyeceğiz. Mustafa Demirci'den alınan güzel bir Elazığ türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Buyurun.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 21.45. Artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Yine hareketlenelim diyorum. Orta Anadolu'dan, Kırşehir'den Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir hareketli türkü seslendirmek istiyorum. Al yanak allanıyor diyelim. Buyurun.

Evet efendim. Muhlis Akarsu'dan güzel bir türküyle devam edeceğiz. Bu yarayı dosttan aldım ezeli diyeceğiz. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son türkümüzle sizlere veda etmek istiyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Alasmarladık. Hemen türkümü anons ediyorum. Hava Karakaş'tan alınan güzel bir Rumeli türküsü, Şefo'nun evi diyeceğiz.

Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Sözün sazla buluştuğu Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Gel ha gönül, havalanma. Engin ol gönül, engin ol. Dünya malına güvenme. Engin ol gönül, engin ol. Programımızda ilk olarak Sivas Şarkışla yöresinden derlenen, sözleri Teslim Abdal'a ait bir deyiş dinlediniz. İzzet Savaş kaynaklı deyişi Tuncay Balcı çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, şimdi Manisa Turgutlu yöresinden derlenen bir semah dinleyelim. Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı, kalksın semah eylesin anaynan bacı. Ağırlama bölümünü dinleyeceğimiz semahı Yücel Paşmakçı notaya alıp repertuara kazandırmış. Mehmet Bulanlar kaynaklı semahı Ayşe Özaltın çalıp söylüyor ve Muhlis Berberoğlu da kendisine bağlamasıyla eşlik ediyor.

Gidiyorum yar, muradın oldu mu? Bundan sonra bensiz kal deli deli. Ben gidince bilmem yüzün güldü mü? Perişan halime gül deli deli. Sivas Kangal yöresinden derlenen, sözleri Muhlis Akarsu'ya ait bir deyiş dinlediniz. Telli Kılıç seslendirdi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programını sözleri Aşık Derviş Ali'ye ait bir deyişle sürdürüyoruz.

Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül. Cengiz Özkan'ın sesi ve sazından Aşık Derviş Ali'nin bir deyişini dinlediniz. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Derviş Ali'yi tanıyalım. Cönkler, geçmişte yaşamış halk ozanlarımızı ve onlara ait olan deyiş, nefes, destan ve ağıtların bize aktarılmasını sağlayan en önemli kaynaklardır. 1980'li yıllarda Sivas Emlek bölgesinde bulunan Aşık Derviş Ali'ye ait bu özel el yazması defterdi. Onun nerede doğduğu, nerelerde yaşadığı kesin olarak anlatılmamış, ancak edebiyat çevreleri onun 19. yüzyılda Orta Anadolu'da yaşayan ve daha ziyade bir Sivas köylüsü olduğundan söz etmiştir. Bazı araştırmalarsa Derviş Ali'nin bir süre Sivas Emlek yöresinde, bir süre de Yozgat Akdağ Madeni ilçesi Bozhöyük köyünde yaşadığını göstermiştir. Yazdığı şiirlerinin birinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin evlatlarından Feyzullah Çelebi'nin müridi olduğunu anlatan Derviş Ali, kendisinden önce yaşamış veya çağdaşı olan ozanlar gibi şiirlerinde inanç dünyamızda ulu kabul edilen Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, 12 İmam, Hacı Bektaş Veli ve Balım Sultan'dan övgüyle söz etmiştir. Tokat Almus ilçesi Cihet köyünde bulunan türbesinin üzerindeki yazıtta "Derviş Ali'm öğüt verir özüne, kusur noksan görür kendi özüne, Azrail konunca göğsün düzüne, o zaman sırayı beklesen gönül" yazan Aşık Derviş Ali'yi saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi sözleri Aşık Derviş Ali'ye ait bir deyiş dinleyelim. Ey Habibim senden başka, ya ben kime yalvarayım? Yunus gibi düştüm aşka, dost ben kime yalvarayım? Ali Musa Eke kaynaklı deyişi Müslüm Eke ve Mustafa Eke seslendiriyor.

Nefes harcı eyleme, salma araya. Bir özün bilmeze bildiremezsin. Müşteri olmadan gelip geçene, gel al demeyine aldıramazsın. Aşık Derviş Ali'nin bir deyişini dinlediniz. Erdal Erzincan seslendirdi. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Türkmen Eli'nin tarihini, kültürünü ve sesini sizlere ulaştırmak için buradayız ve ses kayıtta Ayşe Koyuncu var.
1: Ben de TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ahmet Tuzlu. Bu programı İrem Çetinkol'la birlikte hazırlıyoruz.
0: Türkmen Eli'nin sesinden hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bugün çok özel bir günde hayatımızın en kıymetli değerlerinden biri olan babalarımızı konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Babalar Günü vesilesiyle hazırladığımız bu özel programda baba sevgisini, baba duasını, baba emeğini ve Türkmen Eli kültüründe babanın yerini birlikte hatırlayacağız. Çünkü baba sadece ailesinin geçimini sağlayan kişi değil, aynı zamanda evladına kimliğini, kültürünü, ahlakını ve hayata dair ilk değerleri öğreten kişidir.
1: Türkmen elinde baba denildiğinde akla fedakarlık gelir, vakar gelir, aileye sahip çıkmak gelir. Kerkük'te, Telafer'de, Erbil'de, Tuz Hurmatı'da ve Türkmen elinin dört bir yanında nice babalar zorluk karşısında dimdik durmuş, evlatlarının geleceği için mücadele etmiş ve kültürümüzün yaşatılmasında büyük rol oynamışlardır.
0: Baba kavramı sadece aile içinde değil, milletlerin hafızasında da önemli bir yere sahiptir. Türk milleti için Gazi Mustafa Kemal Atatürk de gelecek nesillere yol gösteren büyük bir önder, Türklerin atası olarak gönüllerde yer edinmiştir. Nasıl ki babalar evlatlarına yol gösteriyorsa, Atatürk de fikirleri ve eserleriyle Türk milletine yön göstermiştir.
1: Bugünkü programımız boyunca babalarımıza duyduğumuz sevgiyi, saygıyı ve minneti dile getireceğiz. Türkülerin, hatıraların ve gönülden gelen duyguların eşliğinde sizlerle birlikte olacağız. Başta şehit babaları olmak üzere hayatta olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz. Ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şimdi babalara duyulan sevgiyi ve vefayı anlatan güzel bir Türkmen Eli türküsüyle programımıza başlıyoruz. Kendi sesimden güzel bir Telafer türküsü size sunuyoruz. Gel baba gel diyeceğiz.

0: Babalar, hayatımızın ilk kahramanları, ilk öğretmenleri, ilk rehberleridir. Kimi zaman güçlü bir çınar gibi gölgesinde huzur bulduğumuz, kimi zaman sessizce yükümüzü omuzlayan, kimi zaman da tek bir bakışıyla bize doğruyu gösteren insanlardır. Bir evin direği, bir ailenin dayanağı ve çocukların güven limanı olarak babalar, toplumların temelini oluşturan en önemli değerlerden biridir.
1: Türkmeneli kültüründe ise babanın yeri çok daha derin ve anlamlıdır. Türkmen aile yapısında baba, yalnızca ailenin geçimini sağlayan kişi değil, aynı zamanda geleneklerin, örf ve adetlerin taşıyıcısıdır. Çocuklarına dürüstlüğü, vatan sevgisini, büyüklere saygıyı ve kimliğine sahip çıkmayı öğreten ilk kişidir. Kerkük'te, Telafer'de, Tuzhurmatu'da ya da Türkmeneli'nin herhangi bir köşesinde büyüyen her evlat, babasından yalnızca hayatı değil, kültürünü, dilini ve aidiyet duygusunu da miras alır.
0: Türkmen toplumunun yaşadığı zorlu dönemlerde de babalar, ailelerini ayakta tutan en büyük güç olmuştur. Savaşların, göçlerin ve sıkıntıların yaşandığı yıllarda birçok Türkmen babası çocuklarının geleceği için fedakarlık yapmış, onları eğitimden, kültürden ve milli değerlerden koparmamaya çalışmıştır. Bu nedenle Türkmen elinde baba kavramı sadece aileyi değil, aynı zamanda bir milletin hafızasını ve direncini de temsil eder.
1: Bu derin sevgi ve saygı Türkmen halk müziğine ve türkülerine de yansımıştır. Türkmen hoyratlarında ve türkülerinde baba, bazen hasretle anılan bir özlem, bazen övdü aranan bir bilge, bazen de kaybedildiğinde yürekte derin bir boşluk bırakan kutsal bir figür olarak karşımıza çıkar. Türkülerde geçen ata, baba ve dede gibi ifadeler yalnızca aile bağlarını değil, nesiller arasında aktarılan kültürel hafızayı da yaşatır. Çünkü türkü, Türkmen için yalnızca bir ezgi değil, geçmişle gelecek arasında kurulan duygusal bir köprüdür.
0: Babalar Günü vesilesiyle bizlere kimliğimizi, kültürümüzü, sevgiyi ve mücadeleyi öğreten tüm babaları saygıyla selamlıyoruz. Hayatta olan babalarımıza sağlık ve huzur diliyor, aramızdan ayrılanları ise rahmet ve minnetle anıyoruz. Çünkü bazı insanlar hayatımıza sadece bir baba olarak değil, aynı zamanda yol gösteren bir ışık olarak dokunurlar. Ve şimdi babaya duyulan sevgiyi, özlemi ve vefayı anlatan Türkmen elinin yüreğinden kopup gelen bir türküyle devam ediyoruz programımıza.
1: Şimdi dilerseniz sevgili İrem Hanım, bir muhalif hoyratı benim sesimden verelim mi sevgili dinleyicilerimize?
0: Çok güzel olur.
1: Yine babayla başlayan Baba Bugün, sensen benim sazım yar.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi Babalar Günü özel bölümüyle devam ediyor. Sayın Tuzlu, Türkmen Eli türkülerinde baba figürüne sıkça rastlıyoruz. Sizce bunun nedeni nedir?
1: Evet, bizim birçok hoyratlarımızda baba, dede kelimesi kullanılır. Baba bugün, dede gene gibi sözcükler kullanılır hoyratlarımızda. Bu da bir alışkanlıktır, içten gelen bir sestir bence. Çünkü çocuklar ilk konuşmaya başladıkları zaman direkt baba derler. Baba daha kolaydır. Bir de bunun yanı sıra toplumumuz, Türk toplumu, genelde Orta Doğu toplumları ataerkil bir toplum oldukları için babayı kullanırlar. Çünkü anne kelimesi biraz mahremdir bizim Orta Doğu'da. O yüzden anneyi kullanmazlar. Mesela annenin ismini de fazla söylemezler. Ataerkil bir toplum olduğumuz için baba derler. O yüzden ben buraya bağlıyorum. Bundan dolayı baba kelimesini hep kullanırız bizim hoyratlarda.
0: O zaman şimdi programımıza yine bir baba ismi geçen bir türküyle devam edelim.
1: Evet.
0: Sayın Tuzlu.
1: Fatih Kısaparmak'tan, sevgili Fatih hocamıza buradan selam olsun. Fatih Kısaparmak'tan "Bu Adam Benim Babam" türküsünü dinletelim dinleyicilerimize.
0: Dinliyoruz.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

Sevgili dinleyiciler, Babalar Günü'ne özel hazırladığımız programımızın sonuna gelirken, bir kez daha hayatımıza emekleriyle yön veren, sevgileriyle bizleri büyüten ve dualarıyla yanımızda olan tüm babalarımızı saygıyla selamlıyoruz. Hayatımız boyunca birçok şey değişebilir. Yıllar geçer, şehirler değişir, insanlar uzaklara gider. Ancak bir babanın evladının kalbinde bıraktığı iz, öğrettiği değerler ve yaptığı fedakarlıklar asla unutulmaz ve değişmez. Çünkü baba yalnızca bir aile büyüğü değil, aynı zamanda güvenin, sabrın ve sorumluluğun adıdır. Türkmeneli kültüründe de baba, ailenin direği ve toplumun temel taşı olarak görülmüştür. Bugün sahip olduğumuz birçok değerin ardında evlatlarına dürüstlüğü, çalışmayı, vatan sevgisini ve kültürüne bağlı

0: ılığı öğreten babalarımız vardır.
1: Bu vesileyle hayatta olan tüm babalarımıza sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyor. Aramızdan ayrılan babalarımızı rahmet, dua ve özlemle anıyoruz. Babalarımızın kıymetini bildiğimiz, sevgimizi sadece özel günlerde değil, her zaman gösterebildiğimiz güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle. Türkmen Elinin Sesi program ekibi olarak hepinize sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyor ve Ahmet Tuzu'nun seslendireceği türküyle size veda ediyoruz.
0: Baba Gürgür Nargülü Kerkük Bağı'nda. Hoşça

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç, tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda sazıyla ve sözüyle sevgili Cem Cansız'ı ağırlıyoruz. Hoş geldin sevgili Cem, dinleyicilerimize biraz kendinden bahseder misin lütfen?
1: Hoş bulduk sevgili Senem. Ben de bugün dinleyicilerimize beğeneceklerini umduğum çok güzel bir repertuar hazırladım. Onlara bu repertuar boyunca keyifli bir süre geçirmelerini diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Türkülerimize geçebiliriz artık. Cem Cansız ilk olarak Kastamonu yöresine ait bir türküyle mikrofona geliyor. Yaş nane, kuru nane, aman kül oldum yane yane.

Teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Şimdi de Çanakkale yöresine ait bir türküyü Cem Cansız'ın sesinden dinleyeceğiz. Karanfilin moruna ölüyorum yoluna.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi de Halis Erenoğlu'ndan alınan Afyon Emirdağ yöresine ait bir türküyü Cem Cansız'ın sesinden dinleyeceğiz. Keklik koydum boz ardıcın dibine.

Sırada Sadık Ergun ve Adnan Şeker'den alınan Ankara yöresine ait bir türkümüz var. Cem Cansız seslendiriyor. Suya gider allı gelin, has gelin.

0: Sevgili Cem, ağzına sağlık, sazına sağlık. Son olarak neler söylemek istersin?
1: Davet ettiğin için çok sağ ol. Benim için de çok keyifli bir program oldu. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Başka bir programda yine ben burada olmaya her daim hazırım. Sağ olasın.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Cem Cansız'a çok teşekkür ediyoruz ve kendisinin sesinden dinleyeceğimiz Erol Parlak'tan alınan bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Dağların ardındayım, garipler yurdundayım. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Yine bir Aşık Dili Ne Söyler programında sizlerle beraberiz. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağ.

0: Arslan Bey, Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan sunan sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağı. Efendim, bizden size kucak dolusu selam olsun. Her kim TRT Türkümüzün Nerede bizi dinliyorsa, biz onlara saygılarımızı, sevgilerimizi arz ediyoruz. Lütfen kabul buyurun. Türkiye İstanbul Radyoları stüdyosundan sizlere sesleniyoruz. Bugün değişik bir program inşallah yapmayı düşünüyoruz. Atışmalar yapacağız, değişler söyleyeceğiz. Ki bu gelen üstad, şu anda stüdyomda bulunan üstad, bu işlere müsait olan bir tanesi. Efendim, Nurhani Baba. Aslen Kelkitli, Erzincan'da ikamet ediyor. Nurhani Baba, sen hoş geldin, sefa geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
0: Nasılsın? İyi misin inşallah? Halın, kefin, ne var ne yok?
1: Çok şükür. Evet, halımıza şükür. Nefes çok... alıp veremeyenler var. Alıp veriyorsak
0: eyvallah.
1: Şükür.
0: Çok şükür. Hamdolsun. Çok şükür. Nurhani Baba, ben seni tanıyorum. Neticede bizim meslektaşımızsın. Şöyle kısacık kendini bir tanıtırsan efendim, TRT Türkü dinleyicilerimiz bizim de sizin de kim olduğunuzu daha yakından tanımış olur.
1: Ben esasen Gümüşhane Kelkit Aziz Köyü 1959 doğumluyum. Köyümden genç yaşımda çıktım, gurbete gittim. Gurbet hayatını fazla yaşadım. İstanbul, Edirne, Kırklareli gibi yerlerde uzun zaman çalıştım.
0: Nereye gidecek bizim insanımız? Evet. İstanbul Avrupa'sı Doğu Anadolu.
1: Evet. Evet, sonunda biraz çalıştıktan sonra geldik, Erzincan'a yerleştik. Yani Yalova'da çok çalıştım ama Erzincan'ı tercih ettim. Şu anda Erzincan'da ikamet ediyoruz, hala yaşamaktayız. Aşıklı sanatına gönül verdik. En büyük tesellimiz de bu yani. Bize eşlik eden bu aşıklık sanatı var ya, bana çok büyük bir destek veriyor.
0: Allah'ın ne zaman başladınız Nurhani Baba?
1: Valla ben çocukluktan beri bu işi yapıyorum aslında da. Son 94-95 sonra da devamlı aşıklarla meydana çıktım yani.
0: Haydi bakalım.
1: Çocukluktan beri odalarda.
0: Yani gönlünde, ruhunda, fıtratında var.
1: Vardı o. Evet. Odalarda aşık türkülerini söylerdim.
0: Eyvallah.
1: Köylülerimize.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Allah olasın. Feyzini artırsın. Şimdi o zaman bize türkülerinizle hitap edin. Sizi dinliyoruz. Buyurun bakalım. Bir türkü, iki türkü peş peşe de söyleyebilirsin. Neyi söylediğinde anlatabilirsin kısacık.
1: Ben biliyorsun en çok Reyhan Usta'dan etkilenen bir aşığım.
0: Doğrudur.
1: Onun çırahlarındanım. Onun bir deyişiyle başlamak istiyorum.
0: Çok güzel. Buyurun. Allah rahmet etsin ustalarına da Reyhan.
1: Amin. Allah mekanını cennet eylesin. O sizin de Allah yardımcınız olsun. Siz de bizim ustalarımızdansınız.

0: Eyvallah Nurhani Baba. Ağzına gönlüne sağlık olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Usta Reyhani'ye de rahmet olsun oğul türküsünü. Gerçekten de herkes bu gönül yarasını saramaz. Bu ayrı bir yara.
1: Evet.
0: Bunu göz görmez hiç kimse. Yüz bin hekim gelse, yüz bin lokman gelse demiş herif. Efendim bu yarayı saramaz demiş. Doğru demişler. Sana teşekkür ediyorum Üstad. O zaman durmak yok diyelim. Devam et hele bakalım ne söylersin bu sıra bize.
1: Ben de senin, bizim ustamız, senin arkadaşın Nusret Baba'dan söyleyelim.
0: Hay hay, Nusret Sümanoğlu'nu.
1: Nusret Sümanoğlu'nu kendi bestesinden bir tane
0: çok söyleyeyim. Güzel olur, Allah rahmet etsin, onu da yad edelim.
1: Söyleyebilirse inanıyorum ki senden memnun olursun.
0: İnşallah.

0: Eyvallah. Sinek'in kanadı mı uçabilir, yerinden kalkabilir onun izni olmadan? Elbette ki onun izniyle her şey oluyor. Teşekkür ederim. Nurhani Baba, Nusret Sümmanoğlu'na da rahmet diliyoruz.
1: Amin.
0: Efendim siz buyurdunuz ki ben Kelkitliyim, Erzincan'da oturuyorum. Evet. Öyle dediniz yanılmıyorsam. Kaç yıldır Erzincan'da oturuyorsun?
1: 84'te geldik.
0: Çok güzel. Hayırlı güle güle oturmak nasip etsin Cenab-ı Allah. O zaman şöyle Erzincan yapılı bir eseriniz veyahut böyle bir düşünceniz, bir herhangi bir ustadan falan da bir eseriniz var mı? Veyahut şu Erzincan'da Ağlar Baba'nın, Celali Baba'nın, İrşadi Baba'nın yani rüzgarı vardır. Böyle bir şeyde lütfeder misin bize bir türkü?
1: Her şeyde var.
0: Haydi buyurun o zaman. Evet. Terzi Baba'nın memleketi, efendime söyleyeyim Davut Sulari'nin memleketi, Alekber Çiçek'in memleketi, İsmail Dayımı'nın, daha nice ustaların değil mi yani?
1: Evet evet, oranın evet. İlgili benim yazdığım eserler de var da.
0: Şart değil yani Erzincan'ı övünmen de artık, ne varsa dağarcığında.
1: Ben şimdi aklıma gelen bir şey söyleyeyim. İkinci dönüşte Erzincan'la ilgili eserini söyleyeyim. Aklıma gelmedi başı. Tamam. Şu anda Ruhani Baba'dan bir tane söyleyeyim.
0: Olabilir efendim. Olabilir.

Güzel de demiş Ruhan Usta. Ağzına gönlüne çok sağlık senin de. Ruhan Usta'ya da sağlık diliyoruz. Eğer bizi dinliyorsa hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim. Evet, palavra atanlar tövbekar olun. Şimdi efendim programımızın sonuna yaklaştık. Sen bir türkü daha söyle. Zaman kalırsa bir türkü de ben söyleyeyim. Efendim programımıza böylece devam edelim. Üstadım isterseniz siz türküyü söyleyin, ben sonra veda edeyim. Böyle daha güzel olur. Buyurun. Hazırlandığınız ile hissediyorum.

Teşekkür ediyorum. Ağzına gönlüne sağlık olsun Nurhani Baba. Şeref verdin, hoş geldin programımıza. Efendim inşallah bir başka programda görüşmek üzere, karşılaşırız inşallah. Şimdi ben diyorum ki aziz kıymetli TRT Türkü dinleyicilerim, programımızın sonuna geldik. Efendim program yapımcımız Ahmet Şensas Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağistan Bey, ben programı hazırlayan sunan sizin aşığınız Nuri Çırağı. Bu haftalık bizden size bu kadar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Söylediğimiz türküler vatan, millet, din, cinayet, insanlık, her şey insan eksenli olduğunu, hani büyük önderin çok enteresan, Allah rahmet eylesin, her sözü çok enteresan bir söz konusu vatan oldu mu gerisi teferruattır. O zaman biz aşıkların konusu budur aziz dostlarım. Aşıklarımız böyle söylerler. Kalın sağlıcakla, kısacık zamana da bakayım ben ne sığdıracağım. Herkesi saygılar, hürmetler, iyi günler olsun.

Her biri ayrı bir hikaye, her biri ayrı bir parıltı. Gecenin karanlığına inat, gönül dünyamızı aydınlatmak üzere Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Racal Kıraat Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Tuğba Ger sizlerle. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi.

İlker Gökkaya bir Rumeli türküsüyle sizlerle. Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil, sevdiğimin yası var.

Neriman Tüfekçi'nin Nevzat Güyer'den derlediği Edirne türküsüyle Aziz Şenses sizlerle. Aman dayler, yol verin abeyler.

Topun Aziz Şimşek'ten derlediği Malatya türküsünü Sibel Güzel söylüyor. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan.

Aşık Yaşar Reyhani'ye ait Erzurum türküsünü Hasan Özel yorumluyor. Bugün sabahla Visali Yar'dan bana bir haber var inceden ince.

Aşık Daimi'ye ait Erzincan türküsünü Ahmet Turan Şan söylüyor. Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş. Korudur hey benli dilber korudur.

Bilgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri, bizleri radyoları başında dinleyen tüm dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz efendim. Yine birbirinden güzel türküler ile bu akşam sizler ile beraber olacağız. Bu güzel programı kimlerle sizlere ulaştırıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın. İlk türkü olarak Erzurum'a gittik sevgili dinleyicilerimiz. Seyfettin Sığmaz'dan alınan güzel bir Erzurum türküsü, Pınar Başından Bulanır dedik. Hemen ardından Kayseri'ye gidelim. Biraz hareketlenelim. Ali Ulvi Erandaş'tan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Kayseri türküsü, Kandilli Yazma diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Tabii böyle küçük hatalar da olabiliyor. Bazen ritim sazda Nazif Güvenir yerine Cemal Kaplan dedik. Herhalde isminin anılmasını istedi galiba.
2: Çocuk korosundaki başarılı bir
1: evet, evet. Dün ya onu da yeri gelmişken söyleyelim gerçekten. Çocukları ben buradan tebrik ediyorum. Uzunca bir zaman diliminde çalıştılar. Son bir ayda aslında provada yapamadık, çok zamanımız olmadı, yer de müsait değildi ama ona rağmen çok güzel bir konser oldu. Gerçekten hatasız bir konser çıkardılar. Sesler öyle yani entonasyonları bile yok denecek kadar azdı. Müthiş yani, koro da harika geliyordu. O yüzden onları tekrar radyonun başından tebrik ediyorum.
2: Ben de seni
1: hepsinin gözlerinden ediyorum. Öpüyorum.
2: Emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çalan arkadaşlarımı da ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi nereye gidelim? Sivas'a gidelim. Muhlis Akarsu'dan alınan güzel bir Sivas türküsü. Nida hocamız derlemiş, Nida Tüfekçi. Dağlar seni delik delik delerim diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet sevgili dostlar, Karacaoğlan'a ait güzel bir türkümüz var. Onu seslendirmek istiyorum. Seher yıldızı diyeceğiz. Nazlı yardan bana bir haber geldi diğer ismiyle.

Evet sevgili dostlar, bu güzel hüzünlü türkümüzden sonra Kırşehir'e uzanalım. Sevgili Neşet Ertaş'tan alınan ve Hamdi Özbay'ın derlediği güzel bir Kırşehir türküsü. Ne söyleyeceğiz? Köprüden geçti gelin diyeceğiz. Evet efendim.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Sevgili dostlar, hiç o bölgeden ayrılmayalım. Hareketli türkülerimiz devam etsin diye düşünüyorum. Zekeriya Bozdağ'dan alınan, yine kendisinin derlediği güzel bir Orta Anadolu türküsü seslendireceğiz sizlere. Nar ağacı narsız olur mu diyeceğiz.

Evet sevgili dostlarımız, program umarım güzel gidiyordur sizler için de. Saatlerimize bakıyorum. Evet, programımızın yarısına gelmişiz. Saatlerimiz 21.28. Bu güzel hareketli türkülerden sonra bence biraz ağır türküler seslendirelim. Memleketim olan Erzincan'a gidelim. Ben Erzincan'a gittikçe teyzem ve dayım orada yaşıyor. Onların da ellerinden öpüyorum. Bu türküyü onlara gönderelim o zaman. Aşık Daimi'den alınan güzel bir Erzincan türküsü. Bir seher vaktinde indim bağlara. Öter şeyda bülbül dil yara elenir. Bakmaz mısın şu sinemde dağlara? Derdimi dökmeye dil yara elenir diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlarım. Yine güzel ağır bir türkümüz var, onu da seslendirmek istiyorum. Ali Sultan'dan alınan güzel bir Yıldızeli, Sivas Yıldızeli türküsü. Karacaoğlan'dan alınmış sözler, Karacaoğlan'a ait. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz, oy diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet, program stüdyomuz ile devam ediyor. Tabi bu arada yolda bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. TRT Türkü en çok radyoda, yollarda dinleniyor. Ben öyle biliyorum. O yüzden uzun yol şoförleri özellikle TRT Türkü hep açık oluyor ve mesajlarda sürekli bir türkü armağan eder misiniz diyor. Ben de bu sıradaki türküyü kendilerine armağan ediyorum. Dağlar dağımdır benim diyeceğiz. Mustafa Demirci'den alınan güzel bir Elazığ türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Buyurun.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 21.45. Artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Yine hareketlenelim diyorum. Orta Anadolu'dan, Kırşehir'den Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir hareketli türkü seslendirmek istiyorum. Al yanak allanıyor diyelim. Buyurun.

Evet efendim. Muhlis Akarsu'dan güzel bir türküyle devam edeceğiz. Bu yarayı dosttan aldım ezeli diyeceğiz. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son türkümüzle sizlere veda etmek istiyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Alasmarladık, hemen türkümü anons ediyorum. Hava Karakaş'tan alınan güzel bir Rumeli türküsü, Şefo'nun evi diyeceğiz.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ben Mehmet Baran Selanik, İzmirliyim. Antep yöresinden bir türkü istiyorum eşim için.